0: Mü'minun suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 118 ayettir. Surenin baş tarafında müminlerin kurtuluşa ereceklerinden, sonunda da kötü insanların uğrayacakları cezadan söz edilmektedir. Mü'minun, müminler, iman edenler anlamına gelir. Sure, müminler kurtuluşa ermişlerdir diye başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehel mu'minûn.
0: Müminler mutlaka kurtuluşa ermişlerdir.
1: Ellezînehum fî salâtihim.

0: Onlar namazlarında çok saygılıdırlar.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ
0: Onlar boş ve faydasız şeylerden kaçınırlar.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ
0: Onlar zekatlarını verirler.

0: onlar ırzlarını korurlar. Yalnız eşleri ve elleri altındaki cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla olan cinsi ilişkileri yüzünden asla kınanmazlar. Artık kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ
0: Yine o müminler emanetlerine ve sözlerine riayet ederler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
0: Onlar namazlarına devam ederler.
1: اُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ اَلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
0: İşte Firdevs cennetini miras alacak olan varisler onlardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ
0: Andolsun ki biz insanı bir balçık özünden yarattık.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينٍ
0: Sonra onun neslini bir tohum damlası olan, sperma halinde sağlam bir karargah olan ana rahmine yerleştirdik.
1: ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ
0: Sonra o damlayı yapışkan bir madde, embriyo haline getirdik. Bu yapışkan maddeyi de bir lokma et yaptık. O bir lokma eti ise kemiklere çevirdik. O kemikleri de etle kapladık. Sonra onu bambaşka bir yaratık yaptık. En güzel şekilde yaratan Allah'ın şanı ne yücedir.
1: ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيْتُونَ
0: Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz.
1: ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ
0: Sonra siz hiç şüphesiz kıyamet günü tekrar diriltileceksiniz.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ
0: Andolsun ki biz sizin üzerinizde 7 gök yarattık. Biz yarattığımız varlıklardan habersiz değiliz.
1: وَاَنْ

0: أسكناه في الأرض فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون.
1: Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de onu yeryüzünde durdurduk. Şüphesiz ki bizim onu yok etmeye de gücümüz yeter.

0: فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون.
1: İşte onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Onlarda sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz.
0: وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ.
1: Yine o suyla aslı Tur-i Sina'dan çıkan bir ağaç yarattık ki o ağaç hem yağ hem de yiyenler için katık olacak zeytin verir.

0: Evcil hayvanlarda sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok menfaatler vardır. Onların etlerinden de yersiniz.
1: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
0: Siz onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

0: Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik de onlara, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'ın azabından sakınmayacak mısınız dedi.
1: فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ اَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ

0: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
1: Kavminin inkar eden ileri gelenleri diğerlerine şöyle dediler: bu da ancak sizin gibi bir insandır. Size üstün gelmek istiyor. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi melekleri indirirdi. Biz önceki babalarımız için de böyle bir şey duymadık.
0: İn huve illa raculun bihi cinnetun feterabbasu bihi hatta hin.
1: O sadece kendisinde delilik bulunan bir adamdır. Hele bir süreye kadar onu bekleyip gözetleyin bakalım.
0: قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ.
1: Nuh, ey Rabbim, onların beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi.
0: فَأَوْحَيْنَا اِلَيْهِ اَنِصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيَانِ

0: زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.
1: Biz de ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimiz altında sana vahyettiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip tandır kaynayınca her cins hayvandan eşler halinde ikişer tane gemiyi al. Bir de daha önce kendileri hakkında azaba uğrayacaklarına dair hüküm geçmiş olanların dışında kalan ailini de gemiye bindir. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır.
0: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
1: Sen ve beraberindekiler gemiye yerleştiğiniz zaman bizi zalim kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun de.
0: وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ.
1: Ey Rabbim, beni bereketli bir yere kondur. Sen konuklayanların en hayırlısısın de.
0: اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وَاِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ.
1: Biz her ne kadar Nuh'u ve kavmini imtihan etmişsek de bu olayda sizin için de nice ibretler vardır.
0: ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اَخَر۪ينَ.
1: Sonra biz onların ardından başka bir nesil yetiştirdik.
0: فَاَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ اَنِعْبُدُ اللّٰهِ.

0: الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.
1: Onlara içlerinden Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'ın azabından sakınmayacak mısınız diye öğüt veren bir peygamber gönderdik. Onun kavminden inkar eden ve ahiret hayatına kavuşmayı yalanlayan, bizim kendilerini dünya hayatında refah içinde yaşattığımız ileri gelenler diğerlerine şöyle dediler: bu da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz, o takdirde siz mutlaka zarara uğrayan kimseler olursunuz.

0: O size ölüp toprak ve kemikler haline geldiğiniz zaman yeniden hayata çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Heyhat! O size vaat edilen şey ne kadar da uzak. Bizim dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız. Biz öldükten sonra tekrar dirilecek değiliz. O ancak Allah'a karşı yalan uyduran bir adamdır. Biz ona asla inanacak değiliz.
1: قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ
0: O peygamber, ey Rabbim, beni yalanlamalarına karşı sen bana yardım et dedi.
1: قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ
0: Allah, onlar biraz sonra mutlaka pişman olacaklardır buyurdu.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
0: Nitekim onları korkunç bir gürültü hakkıyla yakaladı. Böylece biz onları bir sel süprüntüsü haline getirdik. Allah'ın rahmetinden uzak olsun o zalimler topluluğu.
1: ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا اَخَر۪ينَ
0: Sonra biz onların ardından başka nesiller yetiştirdik.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّتٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Hiçbir ümmet kendisine takdir edilen ecelini ne geçebilir ne de erteleyebilir.
1: ثُمَّ

0: فبعدا لقوم لا يؤمنون.
1: Sonra biz peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Herhangi bir ümmete peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları ard arda helak ettik ve onları birer efsane yaptık. Allah'ın rahmetinden uzak olsun inanmayan bir kavim.

0: إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين.
1: Sonra biz Musa'yı ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar ve böbürlenen bir kavim oldular.
0: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ
1: Bu yüzden biz kendimiz gibi iki insana mı inanacağız? Oysa onların kavmi bize kölelik etmektedirler dediler. Böylece onların ikisini de yalanladılar ve helak edilenlerden oldular.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
1: Andolsun ki biz belki doğru yola gelirler diye Musa'ya Tevrat'ı verdik.
0: وَجَعَلْنَا بْنَا

0: قرار ومعين.
1: Biz Meryem'in oğlunu ve annesini de kudretimize bir delil kıldık. Her ikisini de yerleşmeye uygun ve sulu bir tepede barındırdık.
0: Ya eyyuhar rusulu kulu minattayyibati ve'melu salihan inni bima ta'melun alim.
1: Ey peygamberler, helal ve temiz şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Şüphesiz ki ben sizin bütün yaptıklarınızı bilirim.

0: İnsanlar din işlerini kendi aralarında parça parça böldüler. Her grup kendi yanında bulunan dinle sevinmektedir.
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ
0: Ey Muhammed! Sen onları belli bir süreye kadar şaşkınlıkları içinde bırak.
1: اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَن۪ينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Onlar kendilerine verdiğimiz mal ve oğullarla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ
0: Şüphesiz öyle kimseler de vardır ki onlar Rablerinin korkusundan titrerler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ
0: Onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ
0: Onlar Rablerine asla ortak koşmazlar.
1: وَالَّذ۪ينَ

0: Onlar verdiklerini Rablerinin huzuruna dönecekler diye kalpleri ürpererek verirler.
1: Ulaika yusari'un fil hayrati ve hum laha sabiqun.
0: İşte onlar hayır işlerinde yarış ederler ve bu konuda öne geçerler.
1: وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
0: Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden başka bir şeyle mükellef tutmayız. Bizim nezdimizde gerçeği söyleyen bir kitap vardır. Onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar.

0: Fakat o kafirlerin kalpleri bundan dolayı bir şaşkınlık içindedir. Onların bundan başka yapmakta oldukları nice kötü işleri daha vardır.
1: Hatta

0: Nihayet biz onların refah içerisinde bulunanlarını azapla yakaladığımız zaman hemen feryat ederler.
1: La tec'arul yevme innekum minna la tunsarun.
0: Onlara şöyle denir: bugün feryat etmeyin, çünkü bizim tarafımızdan size asla yardım edilmeyecektir.

0: yusun.
1: Benim ayetlerim size okunuyordu da siz arkanıza dönüyordunuz.
0: Mustekbirine bihi samiran tehcurun.
1: Ayetlerimize karşı büyüklük taslayarak gece toplantılarınızda saçma sözler söylüyordunuz. Efele

0: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kendilerine önceki babalarına gelmeyen bir şey mi geldi?
1: اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
0: Yoksa onlar peygamberlerini tanımadılar da mı onu inkar ediyorlar?
1: اَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ
0: Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, peygamber onlara gerçeği getirdi. Fakat onların çoğu gerçekten hoşlanmıyorlar.
1: وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ

0: zikrihim mu'ridun.
1: Eğer gerçek onların arzusuna tabi olsaydı, gökler de, yer de ve onların içinde bulunanlar da bozulur giderdi. Ama biz onlara zikirleri olan Kur'an'ı getirdik. Onlarsa kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar.
0: اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
1: Ey Muhammed! Sanki sen onlardan bir vergi mi istiyorsun? Rabbinin vereceği mükafat daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.
0: وَاِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
1: Şüphesiz ki sen onları doğru bir yola davet ediyorsun.
0: وَاِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ.
1: Fakat ahirete inanmayanlar o doğru yoldan mutlaka saparlar.
0: وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.
1: Eğer biz onlara acıyıp da kendilerindeki sıkıntıyı açıp kaldırsaydık, yine azgınlıkları içinde bocalamakta ısrar ederlerdi.
0: وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ.
1: Andolsun ki biz onları azapla yakaladık ama yine Rablerine boyun eğmediler ve hala ona yalvarmıyorlar.

0: Nihayet biz onların üzerine azabı şiddetli bir kapı açtığımız zaman bir de bakarsın ki onun içinde şaşkın ve ümitsiz kalırlar.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ
0: Sizin için kulakları, gözleri ve kalpleri yaratan O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Sizi yeryüzünde yaratıp türeten de O'dur. Siz yalnız O'nun huzurunda toplanacaksınız.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ
0: Yaşatan ve öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün değişmesi de O'nun emriyle olur. Siz hiç akıllanmayacak mısınız?
1: بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُونَ
0: Hayır, onlar da öncekilerin söyledikleri gibi söylediler.
1: قَالُوا

0: Dediler ki, biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman mı yeniden diriltileceğiz? Gerçekten bize ve daha önce babalarımıza böyle bir vaatte bulunuldu. Ama bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.
1: قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, eğer biliyorsanız yeryüzü ve orada bulunanlar kimindir?
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Onlar Allah'ındır diyeceklerdir. Sen, o halde siz hiç düşünmüyor musunuz de.
1: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
0: Onlara yedi kat göklerin Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir diye sor.
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
0: Onlar bunlar da Allah'ındır diyeceklerdir. Sen o halde siz Allah'tan korkmuyor musunuz de.
1: قُلْ

0: Onlara, eğer biliyorsanız her şeyin hakimiyet ve yönetimi elinde olan, onları koruyan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir diye sor.
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ
0: Onlar, bunların hepsi Allah'a aittir diyeceklerdir. Sen o halde nasıl oluyor da hayale kapılıp büyüleniyorsunuz de.
1: بَلْ اَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
0: Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Oysa onlar elbette yalancı kimselerdir.

0: بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.
1: Allah çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah yoktur. Eğer olsaydı o zaman her ilah yarattığını alıp götürür ve birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Allah onların isnat ettikleri vasıflardan münezzehtir.
0: Alimil gaybi ve'ş-şehadeti fe'ala amma yüşrikun.
1: Allah gaybı da bilir, hazır olanı da. Allah onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.

0: Ey Muhammed, de ki, ey Rabbim, eğer onlara vaat edilen azabı bana mutlaka göstereceksen, beni o zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim.
1: وَاِنَّا عَلَى اَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ
0: Biz onlara vaat edilen azabı sana göstermeye elbette kadiriz.
1: اِدَفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ
0: Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. Biz onların yakıştırdıkları sıfatları daha iyi biliriz.

0: Ey Muhammed, de ki, ey Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Ey Rabbim, onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.
1: Hatta اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ
0: Nihayet müşriklerden birine ölüm geldiği zaman şöyle der: Ey Rabbim, beni dünyaya geri çevir.
1: لَعَلِّي اَعْمَلُ صَالِحًا ف۪ي مَا تَرَكْتُ

0: Berzahun ila yevmi yub'athun.
1: Belki ben terk ettiğim dünyada salih amel işlerim. Hayır, bu onun söylediği boş bir laftır. Onların arkalarındaysa yeniden diriltilecekleri güne kadar dönmelerine engel olacak bir perde vardır.
0: Fe izâ

0: Sura üfürüldüğü zaman artık o gün aralarında ne soy sop çekişmesi olur ne de birbirlerine soru sorarlar.
1: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: Kimlerin salih amellerinin tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir.
1: وَمَنْ

0: خالدون.
1: Kimin tartıları da hafif gelirse işte onlar kendilerini zarara sokanlardır. Onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır.
0: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون.
1: Ateş onların yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtıp kalırlar.
0: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون.
1: Allah, benim ayetlerim size okunurdu da siz onları yalanlardınız değil mi der.
0: قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَةٌ

Onlar da şöyle derler: ey Rabbimiz, kötülüğümüz bize üstün geldi. Biz bir sapıklar topluluğuyduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer tekrar kötü işlere dönersek artık biz zalimler oluruz.

0: جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.
1: Allah buyurur ki, yıkılıp kalın orada. Bana bir şey söylemeyin. Çünkü benim kullarımdan bir grup vardır. Onlar, ey Rabbimiz, biz iman ettik. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyorlardı. Siz onları alay konusu edindiniz. Nihayet bu hareketiniz size beni anmayı unutturdu. Siz hep onlara gülüyordunuz. İşte bugün ben onlara sabretmelerinin karşılığını verdim. İşte kurtulup murada erenler onlardır.
0: قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِن۪ينَ
1: Allah kafirlere, yeryüzünde yıllar sayısınca ne kadar kaldınız der.
0: قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ
1: Onlar, bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte sayanlara sor derler.
0: قَالَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا قَل۪يلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَفَحَسِبَتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
1: Allah buyurur ki, siz sadece az bir süre kaldınız. Keşke bilseydiniz. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin huzurumuza döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
0: فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
1: Gerçek hükümdar olan Allah çok yücedir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce ve şerefli arşın Rabbidir. وَمَنْ

0: Her kim Allah'la birlikte hakkında hiçbir delil bulunmayan başka bir ilaha taparsa, onun hesabı ancak Rabbinin yanındadır. Kafirler asla kurtuluşa eremezler.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
0: Ey Muhammed, de ki, ey Rabbim, bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Nur Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 64 ayettir. Nur ayeti denilen 35. ayette Allah'ın nuru tasvir edildiğinden surede bu adla anılmıştır. Bu surede gerek kişisel ve gerekse sosyal hayata ilişkin hükümlerle ahlak prensipleri ve özellikle aile hayatıyla ilgili esaslar yer almaktadır. Bismillah.

0: indirdiğimiz ve hükümlerini size farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler indirdik.
1: اَزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٍ وَلَا

0: الله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini tatbik konusunda onlara karşı sizi bir acıma duygusu tutmasın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalarına şahit olsun.
0: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Zina eden bir erkek ancak zina eden bir kadınla veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenebilir. Zina eden bir kadın da ancak zina eden bir erkekle veya Allah'a ortak koşan bir erkekle evlenebilir. Böyle bir evlilik müminlere haram kılınmıştır.
0: وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
1: Namuslu kadınlara zina suçu atıp da sonra 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun ve onların şahitliklerini hiçbir zaman kabul etmeyin. İşte onlar fasık kimselerdir.
0: اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّح۪يمٌ.
1: Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler bu hükmün dışındadırlar. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
1: Kendi hanımlarına zina suçu atıp kendilerinden başka şahitleri bulunmayanların her birinin şahitliği Allah'a yemin ederek kendisinin mutlaka doğru söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesidir. Beşinci defasında eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir.
0: وَيَدَرَعُ عَنْ

0: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
1: Kadının da dört defa Allah'a yemin ederek kocasının mutlaka yalan söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesi cezayı kendisinden düşürür. Beşinci defasında o da eğer kocası doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını diler.
0: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ
1: Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul edici, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz ne olurdu?
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ جَاءُوا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذ۪ي تَوَلَّا كِبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
1: O uydurma haberi getirip peygamberin eşine iftira atanlar sizin içinizden bir topluluktur. Siz onu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Bilakis o sizin için bir iyiliktir. O iftiracılardan her birine kazandığı günah kadar ceza vardır. Onlardan günahın büyüğünü yüklenen kimse için de büyük bir azap vardır.
0: لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اِفْكٌ مُّب۪ينٌ
1: O iftirayı işittiğiniz zaman mümin erkeklerle mümin kadınların kendiliklerinden hüsnüzanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi?
0: لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَاِذْ لَمْ يَ

0: Bu iddiayı ortaya atanların bu konuda 4 şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitleri getiremediler, öyleyse onlar Allah katında mutlaka yalancıdırlar.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا اَفَضْتُمْ ف۪يهِ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
0: Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı, o içine daldığınız dedikodu yüzünden mutlaka size büyük bir azap dokunurdu.
1: اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمٌ
0: Çünkü siz onu dillerinizle birbirinizden alıyorsunuz. Hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi düşünmeden ağzınızla söylüyorsunuz ve onu önemsiz bir şey sanıyorsunuz. Oysa o Allah katında büyük bir günahtır.
1: وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ
0: Onu işittiğiniz zaman bunu konuşmak bize yakışmaz. Haşa, bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Ya

0: Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, Allah size böyle bir günaha bir daha asla dönmemenizi öğütlüyor.
1: وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ
0: Allah ayetlerini size açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪يعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
0: İman eden kimseler arasında hayasızlığın yayılmasını isteyenler için dünyada da ahirette de acı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
0: Eğer Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı ve Allah çok şefkatli ve çok merhametli olmasaydı haliniz ne olurdu?
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey Nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin, başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim. Yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

umurumda bile değil. Başucumda resmin hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişim. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişim. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

Ezberindeki sevdan hiç çok ummadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin

de küstüm, açmasınlar kuşlara da küstüm, uçmasınlar selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 15-21. kilometreleri, Ermenek-Mut Yolu'nun 34-35. kilometreleri, Balıkesir-Dursunbey Devlet Yolu'nun 62-68. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize,
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası, Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Radyo 7'de gün erkenden başlar. Gün ağarmadan gündemi öğrenmek için 7 gün 7 sabah dinlenir.
1: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye ve 7 gün 7 sabaha hoş geldiniz efendim. Sefalar.
0: Mehmetcan'ın usta sunumuyla uyandıran program 7 gün 7 sabah. Hafta içi her sabah saat tam 7'de Radyo 7'de. 7 gün 7 sabah tarafsız değil, gerçeklerden yana.

0: Reklam.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabite varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
4: Mondium'a bak. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
6: Yıldız. Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
7: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: Ooo, her yerden sipariş aldık.
10: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
9: Tabii ya.
10: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
9: Tami.
10: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
11: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
12: Reklam.
13: Radyo 7.
14: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah başlıyor.
15: Hatta ve hatta başladık bile. Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye'nin parlayan yıldızına Radyo 7'ye, haberin de müziğin de birinci kalitesine Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin nevi şahsına münhasır sadece kendine özgü yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da ne iyi ettiniz de geldiniz. 22 Eylül 2026 Salı, haberin de müziğin

0: Termometreler şimdi 21-22 dereceleri gösteriyor. Gökyüzünde siyah bulutlar var. Yağmur yüklü olduğunu düşündüğümüz bulutlar var ama henüz yağış yok. Yağış ihtimali var diyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Sıcaklık yaklaşık 8 ila 10 derece arasında gerilecek diye ekliyor. Özellikle Balkanlar üzerinden gelen yeni yağışlı hava kütlesiyle beraber batıdan başlayacak ve kuzeye doğru ilerleyecek. İç bölgelere de tesir yapması bekleniyor. Yer ve gök onun, en nihayetinde karar onun. Bizimkisi laf. Lafı güzaf dedikten sonra kardeşim Furkan Bayraktar'ın selamı var size. 0507 977 0101. Hatırlatmamız gereken WhatsApp hattımız, canlı yayın anında bize arkadaşlık edebilin diye. İlk 30 dakikanın ilk mesajını merak ediyoruz. Kimden, nereden, hangi içerikte gelecek? Saat 7.05'ten itibaren gelenleri sayacağım ve oradan bakacağım. Çünkü öncesinde olanlar sayılmaz. Çünkü erkenden 6'da gönderenler var, 5'te gönderenler var, o kadar da değil. 7.05 itibariyle buyurunuz diyorum, duamızı ediyoruz, ardından da başlıyoruz. Ya Rabbi, bize lütfettiğin her bir nimet için ama her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır, eksiltme, ziyadesiyle lütfeyle. Sadece sana kulluk ederek sadece senden isteyenlere bahşet, onları da nasiplendir. Ya Rabbi bize akıl ver, bize izan ver. Allah'ım bize şuur nasip eyle, bize afiyet nasip eyle, sağlık nasip eyle. Ya Rabbi sen affedicisin. Affetmeyi seversin, beni, sevdiklerimi, şu anda amin diyen dostlarımızın her birini, onların sevdiklerini, anne ve babalarını, ailelerini, evlatlarını, dostlarını affet. Ya Rabbi sen bize yetersin, senden başka ilah yok. Ya Rabbi sen hepimize güzel ahlak nasip et. Sen kalpleri çeviren, değiştirensin. Ya Rabbi kalbimizi dinimiz üzerine sabit kıl. Allah'ım hepimize akıl sağlığı ver, beden sağlığı ver, ruh sağlığı ver. Her türlü şerden, kötü işten, hastalıktan, kötü insanlardan, kötü olaylardan bizi muhafaza eyle. Kıyamete kadar aklımız başımızdan gitmesin. Son nefeste de imanla emaneti teslim etmeyi nasip et. Bugün hiç beklemediğimiz yerlerden bize helal kazanç kapıları lütfet. Bizi sevindir, bizi mutlu et. Zalime fırsat verme. Zalimin zulmünün hesabının görüldüğü o muazzam günde, o büyük günde bizi ne olur senin intikamın için memurun eyle. Bize o şerefi de nasip et dedim, amin diye ekledim ve artık buyurunuz başladım.
1: 7 gün 7 sabah.
2: Basından başlıklar.
0: Sert düşüş olacak diyor meteoroloji uzmanları. Ülke genelinde bir süredir devam ediyor biliyorsunuz yaz havası. Bugünden itibaren bitecek. Tahmin böyle. Yerini soğuk ve yağışlı havalara bırakacak gibi. Sıcaklıkların iki günde yaklaşık 7-8 dereceler civarında gerileyeceğini söylüyor Profesör Orhan Şen. İstanbul'da 19 dereceye düşen sıcaklığın perşembe gününden itibaren yeniden 22-24 derecelere kadar yükseleceğini öngörüyor. Bunlar bilimsel tahmin tabii. Gayet tabii. Radarlar var. Efendim meteorolojik ölçümler var, uydular var vesaire takip ediliyor. Ama yine de kün fe yekün, ol demesine bakar. Olma diyorsa da olmaz bu kadar net. Gelirler, giderler, geçerler. Böyle gökyüzüne doğru yüzünüzü kaldırmışken, elinizi kaldırmışken Atina'nın F-35 korkusundan da haberdar olunuz. Amerika'nın Türkiye'ye F-35 satışı ihtimaliyle heyecanlanan Yunanistan bu kez de Suudi Arabistan'a satılacak F-35'lerle endişelendi. Yunan basını Türkiye'nin Suudi F-35'leriyle Atina'nın alacağı uçakların sırrını çözebileceğini iddia ediyor. Riyad'ın Atina ve Tel Aviv'in ardından 5. nesil uçak kullanıcıları kulübüne katılmasının basit bir ticari anlaşma olmadığını iddia eden gazeteler, Yunan gazeteleri, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın Mekke ittifakı dikkate alındığında Yunanistan için en büyük endişenin Ankara'ya teknolojik sızıntı riski olduğunu savunuyor. Ankara'nın bu ittifak sayesinde dolaylı ama değerli bir pencere açıp gizli teknolojiyle erişim sağlayacağını iddia ediyor. Yunanistan hem gölgesinden bile korkuyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Anadolu'nun gölgesinden dahi korkuyor, hem de sürüşmeden duramıyor. Hani sürüşüyorsun ama sen de deriz ya, tam olarak durumu bu. Ayrıca Suudilere güven konusunda biz de en az Yunan gazetesi kadar tereddütlüyüz. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim.

0: Rumlarda F-16 krizi, Güney Kıbrıs'ta aşırı sağcı Elan Partisi, Ercan Havaalanı'ndaki Türk F-16 ve İHA'larından adadan ayrılması için kamuoyu oluşturulmasını istiyor değerli dinleyiciler. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Diplomasi trafiği bir yandan devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 81. Genel Kurul'a hitap edecek. Çok sayıda liderle ikili görüşme yapacak Erdoğan. Bu kapsamda Trump'la yapması beklenen görüşme, dikkatlerin yöneltildiği ilk temas. Erdoğan Genel Sekreter Guterres'le de bir araya gelecek. Orta Doğu'daki çatışmalar, Gazze, İran, Ukrayna, Suriye ve insani meselenin de görüşmelerde gündeme gelmesi bekleniyor. Bir de Özgür Özel var. Hani bir tarafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, bir tarafta da yeni partinin eski genel başkanı, öyle diyelim, Özgür Özel. Özel'in adaylığı Yavaş'a bağlı. Özgür Özel'in Ekrem Başkan adayı olmasın diye her şeyi yapacaklar. Bu durumda Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenektir açıklamasının ardından parti içinde Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması alevlendi. Kulislerde Mansur Yavaş'la Özgür Özel'in adı dillendiriliyor. Sürecin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın takınacağı tutuma göre şekilleneceği kaydediliyor. Buradan çıkan sonuç şu: Özgür Özel yolsuzluktan tutuklu İstanbul Büyükşehir, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının uçtuğunun farkında. Ve kulislere göre artık bu kabul edilmiş bir gerçek. O yüzden İbre ya doğal isim olarak kendisine ya da en güçlü ikinci alternatif olarak forvetlerimden dediği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevrildi. Gol olur mu bilmiyoruz. İyi vuruş olur mu onu da bilmiyoruz ama birileri topa yaklaşıyor, o belli. Fon soruşturmasında yeni operasyon var. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmada 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 15 sanlı gözaltında, firari 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 9 şirketle bağlantılı yetkililerin mal varlıkları donduruldu. Tutuklu Muhammed Yarısın İsviçre'deki hesabına milyonlarca dolar ve lira transfer ettiği belirlendi. 2 kişi gözaltına alındı sevgili dinleyiciler. Gelin de kızmayın, gelin de köpürmeyin. Savcı Sayan, bu işin içine dahil olan isimlerden, tartışmaların yorumlayıcısı isimlerden biri. Diyor ki Savcı Sayan, birileri milyonlar götürürken maliye neredeydi?
1: Türk halkına gerçekçi davranmamız lazım. Yani daha 2 gün öncesine fonlar patladı. Ya bu fonlar nasıl oluştu? Nereye gitti? Berberin koltuğuna adam oturtuyorsun. Adamın vergisini hesaplıyor, günlük vergisini. Berber kaç lira kazandı? Onu aylık kazanca bölüp vergi alıyorsun. Ya mübarek diğer taraftan trilyonları götürmüşler. Onun bunun Ayşe teyzenin, Fatma teyzenin, Kemal dayının inşaattaki işçinin 10 lirasına tenezzül etmişler. İpli pantolonlar giymişler, pahalı saatler takmışlar, yatlar altında, katlar yanlarında, uçaklar. Ya devlet buna müdahale etmiyor. Sonra da dönüp vatandaşa diyor ki patladı. Ya nereye patladı? Bu böyle iş mi olur ya? Artık insanlar isyan ediyor ya.
0: İpli pantolonlar kelimesi de dikkat çekiciydi. Kazadan sonra onlar çarptı diyor Yeni Şafak gazetesi. Trafik kazalarından dakikalar sonra vatandaşı arayıp vekalet koparan 6 avukatlık bürosuyla 20 şirkete operasyon düzenlendi. Bu şirketlerin işlediği tek suç kişisel bilgilere izinsiz ulaşmak değil. Vekalet aldıkları 253 bin kişi adına sigorta şirketlerinden kazandıkları paraya da el koydular. Haksız kazanç 15.6 milyar lirayı buluyor. 6 avukatlık bürosu, toplam 20 şirket sevgili dinleyiciler. 15.6 milyar liralık haksız kazanç, vatandaşın mağduriyeti. 825 kişi hakkında soruşturma başlatılan operasyonda en dikkat çeken isim avukat Orhan Doğan. MASAK'ın verilerine göre Doğan'ın hesabında 12.3 milyar lira para girişi var, 12.18 milyar lira da para çıkışı var. Avukat. Peki. Sahada B planı yok. Galatasaray'da Trabzonspor'a karşı alınan farklı mağlubiyetin ardından özellikle teknik direktör Okan Buruk'a takımın B planı yok eleştirileri yöneltiliyor. Herkesin kabul ettiği bir gerçek var sarı kırmızılarla alakalı. Osimhen varsa Galatasaray var. ve çok iddialı. Osimhen yoksa Galatasaray'ın en az yarısı yok ve iddia da yok. İlk üçe girebilecek olan bir takım var mı, o tartışılıyor. O yüzden Okan Buruk'un aynaya çok yakından bakması gerekiyor. O yaşlarda değil henüz, muhtemelen yakını göremiyor ama en azından gözlükle de bakabilir aynaya. Cimbom'un gidişatına müdahale edebilir. Yoksa tren çoktan kalkacak efendim. Libya ile işbirliği artırılacak dedi Erdoğan. Birleşmiş Milletler'deki temasları bu. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi'yi kabul etti. Libya ile enerji, savunma, madencilikte işbirliğinin artırılacağını söyledi. Erdoğan ayrıca Vietnam Devlet Başkanı Tô Lâm, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah'la da bir araya geldi. Efendim, Suriye'de askeri tesisler hedefte. Vuran kim? Sizce kim vuruyor olabilir efendim? Suriye'de yeniden barışın tesisinin ardından, rejimin ülkeyi kontrol altına almasının ardından, yeniden organizasyona başlamasının ardından kim vuruyor olabilir? İsrail. 9 Eylül'de İdlib'in Sarmada bölgesinde, 18 Eylül'de Deir ez-Zor'un batısındaki Ayyaş'ta ve dün de Halep'in güneyinde El-İs yakınlarında yaşanan patlamalarda onlarca kişi öldü ve yaralandı. Suriye herhangi bir aktörü suçlamıyor ancak şüpheler Suriye'yi zayıflatmayı amaçlayan İsrail'i gösteriyor. Eğer dünyanın bir tarafında kaotik gelişmeler varsa, suikastler varsa, buna itibar suikastı da dahil, havaya uçurmalar varsa, şüpheli infilaklar, düşmeler, kalkmalar varsa, skandallar varsa, Siyon Haçlı İttifakı'nın birinci derecede adresi olduğu konusunda herhalde sizinle mutabıkız. Berlin'de Gazze etkisi, Filistin'e destek gösterilerine en sert müdahalelerin yapıldığı Berlin'de seçimler siyaseti kökten değiştirdi. Sol Parti'nin Türk kökenli adayı Elif Elalp %25.7'lik zaferle eyalet başkanlığının en güçlü adayı olduğu deniyor. Bu arada Berlin seçimleri Almanya'da başka bir tartışmayı da tetikledi. Bizi yurt dışında her yerde, hatta Almanya'da da çok sayıda dostumuz dinliyor. O yüzden önemli bu ayrıntı. Elalp'in partisi Sol Parti Linke ile BSV'nin kökeni Rus yanlısı SED'e dayanıyor. AfD ile birlikte Moskova yanlısı sağ ve sol partilerin Saksonya-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin'de oyların %50-60 dolayında aldığı doğrulanıyor. Bu, Doğu Almanya'nın 3 eyaletinin Moskova eksenine yaklaştığı anlamına geliyor. Yani Doğu Almanya'nın geri dönüşü yorumları yapılıyor peşi sıra. Hürriyet'te neler var? Ligde 9 takım 3 puan marjında. Süper Lig'in 6. haftası çarpıcı sonuçlarla tamamlandı. Liderlik koltuğunda Ahmet var. Haftanın maçları ligdeki mücadele değerlendiriliyor. Fenerbahçe'nin Eyüp'ü 8-0'la geçtiği maçta Muriç 4 golle yıldızlaştı. Sakatlıktan çıkan Asensio kulübedeydi. Sarı lacivertli takımda herkes biliyor, Muriç tecrübeli isimdir ama takımın dinamosu da Asensio'dur. Bir iki futbolcu daha var. Aynı şekilde kendisine destek olan Kante'yi de herhalde o listeye eklemek lazım. Peki, mal varlıkları donduruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasında şirket yöneticilerinin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı. Adalarda seçim yarına kaldı. İstanbul'da Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un istifasının ardından yeni başkan vekilliği için dün yapılması planlanan seçime CHP ve yeni partili meclis üyeleri katılmadı. Seçim yarın saat 10'da yapılacak. Adalar CHP'nin 10, AK Parti'nin 2 meclis üyesiyle yönetiliyor. Ancak adli nedenlerle CHP'li 5 meclis üyesi oy kullanamıyor. Sonuç olarak dağılıma bakıldığında çok ciddi bir değişiklik beklenmiyor. Saat 7.18, mesajlarınızın da geldiğini görüyoruz. 0507-977-0101 WhatsApp hattımız, oradan ulaşıyor ağırlıklı olarak. Adınızı, soyadınızı lütfen bulunduğunuz yeri de yazmayı unutmayın. Unutmayın ki biz seve seve okuyalım. İlk mesaj kimden ve nereden bilmiyorum henüz ama takip edeceğiz. Google'a 403 milyon avro ceza diyor Sabah gazetesi. Avrupa Google'un gözünün yaşına bakmıyor. Birçok kusuru nedeniyle Avrupa Birliği'nin astronomik cezalar kestiği teknoloji devine bir darbe daha geldi. İrlanda Veri Koruma Komisyonu kullanıcıların korum verilerini Avrupa Birliği kurallarına aykırı şekilde işlediği gerekçesiyle Google'a 403 milyon avro ceza kesti. İşin ilginç yanı, Google bu cezaları oralarda ödüyor. Lakin söz bize geldiğinde ya da mevzu biz olduğumuzda bin dereden, milyon dereden su getiriyor. O noktaya çekmek zorundayız bu sömürücü arama motorunu. Peki diğer haberler. Kaza yapanları soyan çete haberi yine gazetede, Sabah'ta da var. Kayıp 9 dakikayı açıklayamadılar. MİT mensubu Kozinoğlu'nun şüpheli ölümündeki 9 dakikalık müdahale gecikmesi, 13 dakikalık ambulans süresi soruşturmanın merkezinde. Dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan'la başsavcı Ali İşgören'in birbiriyle çelişen ifadelerinin olduğuna işaret ediyor haberler. Yine Akit'te neler var peki? Otostopla ver elini Kabe. Sınırlı imkanlarla hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkan 18 yaşındaki İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali Haydar Erol'la arkadaşı yaklaşık 3200 kilometre yol kat etti, 40'a yakın araç değiştirdi, kutsal topraklara ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Kabe'yi ilk gördüğümde çok duygulandım ve ağladım diyen Erol, çok görkemli, çok farklı bir atmosferi var sözleriyle duygularını dile getirdi. Müsaade varsa otostopla da gidersiniz, uçakla da gidersiniz, helikopterle de gidersiniz, bir vesileyle de gidersiniz, bir sürpriz olarak da gidersiniz. Müsaade varsa, davet varsa, yoksa eğer müsaade ve davet yoksa, sıranız size gelmemişse eğer, ölseniz ki pekala mümkündür, ölsek bu mümkün değildir, oraları göremeyebiliriz. Peki, işin gerçeği de bu. Vatandaşlık çetesi Eko'nun suç ortağı, yüksek bedelli ekspertiz raporuyla usulsüz vatandaşlık kazandırılan 73 kişi gözaltında. İmamoğlu'nun dev vurgun ağında yer alan firmaların para karşılığında 1070 yabancı uyrukluya usulsüz yöntemlerle vatandaşlık kazandırdığını iddia ediyor gazete. Burhan Özfatura rahmetli oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin son başkanı, sağcı başkanı Burhan Özfatura tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında vefat etti. Özfatura 1984'te Anavatan Partisi'nde, 1996'da da Doğru Yol Partisi'nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Onun döneminde de İzmir atağa kalkmıştı. Sonrasında patinaj. Hatta patinaj olsa yine iyi. Geri. Peki, Sanayi Odası seçimlerinde makine sektörü mührünü vuracak yapılan ziyaretlere işaret ediyor Yeni Akit gazetesi. Akşam gazetesi ise 1 milyar liralık miras hayat arkadaşına demiş. Kadir İnanır'ın ölümünden 4 yıl önce hazırladığı vasiyet tartışılıyor. Ünlü sanatçı tüm mirasını beraber yaşadığı Jülide Kural'a bıraktı. Avukatı vasiyetin doktor raporu ve iki tanıkla hazırlandığını duyuruyor. Kadir İnanır'ın vasiyetinden mirasçılarımdan son isteğim vasiyetime uymalarıdır notunun da çıktığı ifade ediliyor. O gitti bu yalan dünyadan, ardından bıraktıkları şimdi yeğenleri, akrabaları, tabii tanıdıkları, görüştükleri, görüşmedikleri ve birlikte yaşadığı Jülide Kural arasında mahkemelik davalık oldu, bol bol da konuşulacak gibi. Yaylaya Salah akını, Trabzon'da futbolcu Muhammed Salah'ın fotoğraf çektirip paylaştığı kaya parçası meşhur oldu. İnsanlar poz vermek için yaylaya akın ediyor. Oraya, yaylaya ulaşmak için 3 saat gitmek gerekiyor. Salah yaylası, Furkan gittin mi canım sen? Gitmedin mi bu sefer? Olmadı mı? Salah yaylası diye tabelada dikmişler efendim, haberiniz olsun. 3 saatlik bir yolculuk Salah'la Trabzon'un dokusunun uyuştuğu anlaşılıyor. Bize de tebrikler demek geliyor. 7 bakanlıktan güvenli okul imzası, Milli Eğitim ve İçişleri dahil 7 bakanlık okullardaki güvenliği arttırmak için bir protokol imzaladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, güvenlik önlemleri sadece okullarla sınırlı kalmayacak, okulların çevresi de denetlenecek dedi.
2: 2023'te uygulamaya koyduğumuz, gönüllü olarak uygulamaya koyduğumuz, bu yıl yaz aylarında ise zorunlu hale getirdiğimiz genelgeyle zorunlu hale getirdiğimiz veli randevu sistemimiz. Okullarda şiddet başta olmak üzere birçok konuyu birbirinden ayırt etmekte, kimin veli, kimin okula herhangi bir iş ve işlemini takip etmek için gelip gelmediğini görebilmemiz açısından ben bunu çok önemsiyorum. Yine aynı şekilde dünyada bu konudaki uygulamayı ilk yapan ülkelerden bir tanesiyiz. Eğitim öğretim binalarının içerisinde çocuklarımızın cep telefonu kullanmasını 2023 yılında yasaklamıştık. Yine bununla beraber çocuklarımızın akademik başarılarıyla suça teşvik edilmeleri arasındaki korelasyonu doğru kurmak açısından başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarı ve çocuklarımızın devamsızlık durumlarının izlenmesi ve gerekli rehberlik çalışmalarının yapılmasını da bu anlamda çok önemsiyoruz. Bir başka başlığımız çocuklarımızın okul aidiyetlerini ortaya koyacak şekilde okul formalarının yeniden gündeme alınması, serbest kıyafet uygulamasının sonlandırılarak okullara yabancı kişilerin girmesinin ayırt edilebilirliğini artırabilmek açısından bu çok önemli. Bu yaz zorunlu hale getirdiğimiz eğitimciler için, öğretmen arkadaşlarım için önlük uygulaması da bu sürecin bir parçası. Çünkü farklı ve olumsuz örnekleriyle karşı karşıya kalmıştık. Yine bu yazki genelgemizde de atıfta bulunduğumuz okullarda şiddetin önlenmesine dair alınması gereken tedbirlerle ilgili genelgemiz bu bağlamda önemli bir husus idi.
0: Bitcoin'in 8 ayın zirvesinde olduğunu yazıyor gazetelerden Akşam Gazetesi, ama bu coinlerin nelere gebe olduğu hususunda hepinizin bir bakış açısı var tabii. Kripto para Bitcoin'in fiyatı 86 bin dolarla Ocak 2026'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Fransa'dan dönüyordu ünlü oyuncu Afran Saraçoğlu. Bir anda ne olduğunu anlamadı. Uyuşturucu soruşturması kapsamında havaalanında gözaltına alındı. Afra'ya havaalanı uyuşturucu gözaltısı gazetenin haberleri içinde. Takvimde neler var? Futbolun kalbi. Türkiye liglere verilen milli arada futbol coşkusunu yaşayacak. Milli takımımızın Fransa, İtalya ve Belçika önünde vereceği sınavlar açık bir kanaldan canlı olarak yayınlanacak. Avrupa devlerinin birbirinden heyecanlı buluşmaları da yine aynı şekilde o kanallarda yerini alacak. Ve önemli maçlar oynayacağız. Rakiplerimiz de öyle kolay falan değil. Öyle yenilir yutulur cinsten basit rakiplerle de oynamayacağız. Fransa'yla, İtalya'yla ve Belçika'yla mücadele edeceğiz. Ama milli takımların da havası bir başkadır. Bilenler bilir. Soygunun şifresi kasayla taşıdı, kriptoyla kaçırdı. İstanbul'da küresel forex vurgunu yapan İsrail merkezli dev şebeke 3 çalışanın 30 sayfalık itiraflarıyla çöktü. Milyonlarca dolarlık hasılatın banka izi bırakmamak için kasayla taşınıp soğuk cüzdanla yurt dışına kaçırıldığı ortaya çıktı sevgili dinleyiciler. Bu İsrail merkezli dev şebekenin bazı kuralları var. Çalışanlarına hiçbir İsrailliyi dolandırmayacaklarına dair yemin ettirdikleri söyleniyor. Ardından da güvenlik araştırmasından geçirdikleri söyleniyor. Tabii bunun bir Mossad organizasyonu, klasik İsrail Siyon taktiği ya da aklı olduğunu söylemek anormal değil. Ama şu bir gerçek ki 30 sayfalık itiraflarıyla binlerce insanın canını okumuşlar. Peki, binlerce insan. Pasaport pazarı, İstanbul'da danışıklı gayrimenkul satışlarıyla usulsüz Türk vatandaşlığını sağlayan şebekeye ikinci dalga operasyonu geldi dün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasından aranan Ali Gül'ün sahibi olduğu Gül İnşaat, Beyaz İnşaat ve Liv İnşaat'ın da karıştığı skandalda 73 şüpheli gözaltına alındı. Vurgunun miktarı 3 milyar Türk lirası. Büyük problem, gerçekten büyük problem. Kilo alıyoruz. Hareket kabiliyetlerimiz sınırlanıyor, sağlık problemlerimiz arkasından çıkıyor, beslenme tercihlerimiz ağırlıklı karbonhidrat üzerinden sürüyor. Sporla da aramız ancak spor haberleri mesafesinde olunca aldıklarımız, tükettiklerimizin, yok ettiklerimizin yanında misliyle fazla oluyor. Ardından da kafaya takıyoruz tabii. Adana'da zayıflamak için tüp mide ameliyatı olan eczacı kalfası İlkcan İlhan sağlığını tamamen kaybetti. 3 ameliyata rağmen iyileşemedi ve şimdilerde yardım istiyor İlkcan İlhan.
3: 12 Eylül 2025 tarihinde Eylül ayında tüp mide ameliyatı oldum. O süreçten bu yana kusma şikayetlerim, ishalim, yiyememem devam ediyor. Hiçbir yerde de çözüme ulaşamıyorum. Doktorlarla iletişim halindeyim ama kimsenin dönüp baktığı yok. Morbid obezdim. 157.2 kiloyla giriş yaptım hastaneye. Ameliyata alındım. Ondan sonra sıkıntılı süreçler başladı. 2 ameliyattan sonra 2. ameliyat oldum. 2.den sonra 3 ama süreç hala düzelmedi. Ondan sonra kusma geçmeyince ben adli makama da başvurdum. Dava süreci de başlattım. Kendi isteğimle ameliyatı ben oldum. Ama bana hiçbir zaman bu sıkıntıların doğrulacağını söylenmedi. İşimden de oldum. Şu an hayatımı da idame ettiremiyorum. Sağlığıma tekrar kavuşmak istiyorum. Günden güne eriyorum ve sağlığımdan olmak istemiyorum. Ölmek üzereyim yani şu an. Direniyorum ama daha ne kadar direneceğim bilmiyorum.
0: Şifa diliyoruz, hareket merkezli bir yaşamı temenni ediyoruz. Hem şahsımız için hem de zat halleriniz için efendim. Lütfen kendinize iyilik yapın ve biraz hareket edin. Peki, diğer haberler. Suudi Arabistan'a Türkiye desteği gazetede yerini alıyor. Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de 100 gemi, 50 hava vasıtasıyla 14 bin personelin katılımıyla yapılan deniz kurdu tatbikatı başladı sevgili dinleyiciler. Hursilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları Türkiye-Mekke ittifakı çerçevesinde müdahale eder mi sorusunu beraberinde getiriyor. Ankara'nın planı bu konuda hazır. Müttefiklere asker değil, radar, elektronik harp ve istihbarat desteğinin sağlanacağı vurgulanıyor. Değerli dinleyenler, son olarak Milattan şöyle bir manşet turu yapalım. Vatandaşa çarptılar. Trafik kazası yapan 253 bin kişiden 15.6 milyar lira vurgun yaptılar. Siz tabii bir trafik kazasına karışmanın mahcubiyeti, mağduriyeti, üzüntüsü, kahrı içerisindesiniz. İşte tam o esnalarda bir yerlerde telefonunuz çalıyor. Sıcağı sıcağına o günde pekala bu mümkün olabilir. Vekalet vermeniz durumunda sizin zararınızın çok süratle tazmin edileceğini, hatta zararınızın nakden tarafınıza hemen ödeneceğini dahi iddia ediyorlar. Hop, 253 bin kişiden vekaletname alıyorlar. 15.6 milyar liralık vurgun yapıyorlar. İçerisinde hukuk büroları da var. Çete tabii bu, çökertildi. 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı sevgili dinleyiciler. 20 şirkette de aramalar var diyor Milat Gazetesi, manşetten duyuruyor. Önce bir sakin olmak lazım. Allah kaza bela vermesin tabii, ama sakinleştikten sonra da aklı selim kararlar vermek için gayret sarf etmek lazım. Saat 7.30, haberlere devam edeceğiz. Şimdi ilk mesajın kimden ve nereden geldiğini öğrenmenin zamanı. Bakalım nereden? Trabzon'dan geliyor. Epeydir yoktunuz diyor. Eksik olmasın Kadema Güner, bunu fark etmiş ve sevgiler gönderiyor. Biz de Trabzon'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Haberler çok, sizi bekliyoruz.
4: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
5: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
7: Reklam.
8: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
9: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
4: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Kom.tr'de
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım.
12: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
14: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
15: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
16: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
17: Bir reklam.
18: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
19: Reklam.
20: Radyo 7.
21: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
22: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
23: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %51 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişler ve Avrupa'ya geçişler. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişler. Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde yoğun gözüküyor. Diğer noktalara bakınca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ataşehir'e, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, E5 Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, E5 Kozyatağı'ndan Harem'e, E5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Tem Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar oldukça yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
22: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
24: İstanbul'un yol halini de paylaştıktan hemen sonra yeniden hepinize günaydın diyelim. 22 Eylül 2026 Salı sabahındayız. İşe gitmektesiniz, görüyoruz, servistesiniz, fark ediyoruz. İstanbul yollarındasınız, onu da gayet iyi anlıyoruz. Hepinize muvaffakiyetler, başarılar, sağlıklı ve helalinden bol bol kazançlar diye de ekliyoruz. Arkadaş, sabahın bir saatinde de yayınlarda mesaj olur mu Allah aşkına? 6'da, 7'de, 8'de mesaj mı gönderilir Allah aşkına diyenler için o kadar çok var ki. Bir gün seni buraya çağıracağım, kendi gözlerinle göreceksin. Nurullah Doğan gönderiyor o mesajlardan birini. Manisa'dan bizi dinliyor. Siz de hoş geldiniz diyelim. Yokluğumuzu fark edenlerden sağ olsun. Fatma Dönmez Hanım bizi Konya'dan dinliyor. Selamlar gönderelim. Adem Özgün bizi İzmir'den takip ediyor. Ona da gönülden sevgiler. Özkan Yılgıncı yine İzmir'deki dostumuz. Ayşe Hanım, Ayşe Başkaya'ya günaydın. Hayırlı mesailer efendim, size de çok teşekkürler. Kolay gelsin. İbrahim Bassoy, siz de eksik olmayın. Radyo 7'ye hoş geldiniz. Fuat Deli'ye çok sevgiler ve aleyküm selam diyelim, mukabeleyle karşılık verelim. Murat Alp'e de size teşekkür ederek sevgiler ve selamlar gönderelim. Bir dostumuz daha var. Mustafa Bey mesaj yazmış. Lütfen trafikte araç kullanan şoför arkadaşlarımız beni dinlesinler diyor Mustafa Bey. Efendim, araçların sinyalini kullanırsanız iyi olur. Sinyal aracın daha fazla yakmasına sebep olmuyor. Yani o kolu sağa ya da sola hareket ettirdiğinizde yukarı ya da aşağıya araba ekstradan fazla yakmıyor. Biz de müneccim değiliz. Araçların ne tarafa gideceğini bilemiyoruz diyor. Siz de biraz Mustafa Bey müneccim olunuz yani. Bunca yıldır direksiyondasınız. Araba nereye yalpalıyor? Oraya yalpalıyorsa, oraya doğru hafif hafif kayıyorsa sağa mı gidecek, sola mı gidecek? Anlayınız lütfen diyeceğim ama iş trajik hale geliyor akabinde. Yalnız şunu biliyorum. Müneccim değiliz ama akletmek mümkün. Tecrübeyle sabit. Eğer araba, otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, türü her neyse, tır, seyrini gerçekleştirirken sağ ya da hafifçe sola doğru gidiyorsa hemen arkadan şöyle bir kanaati dillendiriyorum kendimce. Telefonuyla oynuyordur. Israrla takibi sürdürdükten sonra kontrolü yapıyorum yanı başından geçerken, vallahi telefonuyla oynuyor. Yani sosyal medyada geziliyor, telefonuna cevap veriyor, konuşuyor. O konuşma esnasında da direksiyondaki kendisi değil zaten. Sıcaklıklarda sert düşüş bekleniyor. Ülke genelinde bir süredir devam eden yaz havası bugünden itibaren bitiyor. Meteoroloji danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen, İstanbul'da 19 dereceye düşen sıcaklığın perşembe gününden itibaren tekrar 22-24 derecelere kadar çıkacağını söylüyor. Kentte şu anda 21-22 dereceler civarında bir sıcaklık gözüküyor. Nemli, sıcak bir İstanbul sabahı ama biliniz ki mega El Nino uyarısı var. Sadece tabii İstanbul için ya da Türkiye için değil, dünya için de öyle. TÜBA, Çevre Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar anlatıyor. Profesör Yaşar, 2026 yılının ilk 6 ayında Türkiye genelinde yağış rekoru kırıldı. 2027 yılında ise Mega El Nino kaynaklı yağışların etkili olması bekleniyor. Mega El Nino'yu tanık olduğumuz kadarıyla en son 1877'li yıllarda gördük diyor. Mega El Nino'yu şöyle anlatıyor Profesör Doğan Yaşar.
0: Şu anda önümüzde bir Mega El Nino olayı var. Nedir Mega El Nino? El Nino demek okyanusun ısınması demektir. Eğer bir derece kadar ısınırsa biz bunu normal El Nino diyoruz. Isınma demek zaten buharlaşma demek. Buharlaşma da yağmur demektir. Eğer bu sıcaklık 1 ile 2 derece arasında artarsa biz buna süper El Nino diyoruz. Eğer 2'nin üstüne çıkarsa biz buna Mega El Nino diyoruz. Mega El Nino'yu en son 1877'li yıllarda gördük. En son gördüğümüz, tanık olduğumuz, ama o zamanlar tabii böyle meteoroloji istasyonları falan yok yani, bilemiyoruz. Yani o zamanlar nereye nasıl çarptığını bilemiyoruz. Ama bizim burada 2023 yılında bir süper El Nino gerçekleşti dünyada. Avrupa ve Türkiye çok güzel yağışlar aldı. Türkiye sıcaklık olarak 1.2 derece ortalama üzerine çıktı. Yani son yılın en sıcak şeyini yaşadık. Yağış olarak da %12 gibi fazla yağdı. Ciddi bir rakamdır %12. Bu süper El Nino. Şimdi Mega El Nino ne yapar? Mega El Nino bana göre biraz ılıkça bir kış geçireceğiz. Geçirirken de müthiş yağışlar alacağız. Ben Ekim'in ikinci yarısından sonra gerçekten çok çok güzel yağışlar bekliyorum ki Dünya Meteoroloji Örgütü zaten bu Mega El Nino'yu geçtiğimiz Nisan ayından beri hep uyardı. Önce %40'lardaydı olasılıklar, şu anda %90'lara çıktı artık olasılık. Ve bekliyoruz ve dünyanın neresinde nasıl vuracağını da bekliyoruz ama ben Avrupa ve Türkiye için konuşayım. Güzel yağışlar, çok çok güzel yağışlar alacağız. Çok güzel bir dönem yaşayacağımıza ben inanıyorum. Şimdi İzmir'deki barajlar artık Türkiye genelinde 2035'lere kadar su sorunu yaşamayız, onu söyleyeyim. Yani çünkü bir önümüzdeki 10 yılın en az 7-8 yılı yağışlar ortalamaların üstünde ya da ortalamalarda olacaktır. Yani su sorunu yaşamayacağız. Ama bu gelecek olan Mega El Nino şu anda %46 civarında dolu tahtalı barajı, bizim ana barajımız ve Gördes'te tahtalıdan %50 daha büyük baraj. O da %30'larda, ciddi rakam bunlar. Gerçekten çok güzel sular birikti. Bu yıl daha çok artacaktır. çok daha fazlası olacaktı. Belki %70'lere, %80'lere çıkacaktır. Ama dediğim gibi zaten bizim 2035-36'lara kadar su sorunumuz olmayacaktır.
24: Bunların hepsi birer tahmin, meteorolojik tahmin ya da bilimsel verilere dayanarak, onları referans alarak yapılan öngörüler. En nihayetinde bir büyük planlayıcı var, üzerine de güç ve otorite yok. Kün feyekün demesine bağlı her şey, ol demesine bağlı, olur, olmaz, bizimkisi laf. Lafı güzaf, sadece onu da dile getirelim efendim. Şimdi Kadir Bey, hayırlı sabahlar, yıllardır sizi severek dinleyelim diye mesaj göndermiş, sağ olunuz efendim, her zaman bekliyoruz. Ama ilk defa yazıyorum şu anda. Ben sabah ve akşam metrobüsü kullanan biri olarak istasyondaki düzensizliklerden bahsedeceğim diyor. Şimdi 10 metrobüs geliyor İstanbul'da. Çok ilginç, durakta beklerken arka arkaya 10 tane boş metrobüsün geldiğini fark ediyorsunuz. Sonra 2 dolu araç geliyor. Sonrasında yine 6 boş metrobüs. Garip bir döngü var İstanbul'da metrobüs hattında. Yolcular mağdur oluyor. Bu konuya çözüm bulunmasını rica ediyorum diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden muhataplarına iletiyoruz. Ama aradığımız muhatap duyar mı? Duyup da müdahaleyi yapar mı? Yaparsa seve seve bu konuda paylaşırız efendim. Mustafa Bey bizi 42BD400 servisinden dinliyor ve dinletiyor. Hayırlı işler, Allah kaza bela vermesin diyelim. Bir mesaj daha okuyalım. Malatya'dan Ahmet Canberk bizi dinliyor. Sevgiler ve selamlar. Peki, Atina'nın F-35 korkusundan biraz bahsedelim. Amerika'nın Türkiye'ye F-35 satışı ihtimaliyle heyecanlanan Yunanistan, bu kez de Suudi Arabistan'a satılacak F-35'lere endişeleniyor. Yunan basını Türkiye'nin Suudi F-35'leriyle Atina'nın alacağı uçakların sırrını çözebileceği görüşünde. Hava gücüyle Türkiye'ye havada üstünlük kurma peşinde olan Yunanistan, Amerika'dan gelecek F-35 savaş uçaklarının teslim alınacağı zamanı beklerken Türkiye'nin bu konudaki hamlelerini endişeyle izliyor. Hatta komplo teorileri de kuruyor Yunanistan. Nitekim Yunan Tanea gazetesi, Mekke ittifakı nedeniyle Ankara'nın Riyad'ın alacağı F-35'ler sayesinde Yunanistan'ın kullanacağı uçakların sırrını çözebileceği iddiasını gündeme getirdi. Riyad'ın Atina ve Tel Aviv'in ardından 5. nesil uçak kullanıcıları kulübüne katılmasının basit bir ticari anlaşma olmadığını iddia eden Tanea gazetesi, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın Mekke ittifakı dikkate alındığında Yunanistan için en büyük endişenin Ankara'ya teknolojik sızıntı riski olduğunu savunuyor. Ankara'nın bu ittifak sayesinde dolaylı ama değerli bir pencere açıp da gizli teknolojiye erişim sağlayabileceğini de iddia ediyor Yunan Tanea gazetesi. Arkadaş ya, hem korkuyorsun Türkiye'nin varlığından, Türkiye'nin gücünden, zekasından, ilerleyiş hızından, hedef haline gelmekten hem korkuyorsun, hem de sürüşmekten geri durmuyorsun. Yani kaşınmaktan tabiri caizse geri durmuyorsun. Gerçekten olur şey değil. Hani iç siyasete yönelik bir mesaj gibi algılayacaksak bunu, ki yıllardır yapılmayan şey değil. Ne kadar çok Türkiye ile alakalı politika üreterek iç siyasete mesaj göndermek isteyen var dünyanın her yerinde. Bir tarafta katil Bibi var, diğer tarafta Yunanistan var. Bizim de sabrımızın bir sorunu var. Dün söyledim, bugün yine söyleyeyim. Beis yok benim açımda. Çünkü sadece beni bağlıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir ülkenin toprağında, havasında, suyunda, uçağında falan gözü yok. Ama benim var. Benim var. Burnumun dibinde 1,5 kilometre ötedeki Yunan adalarının varlığı, ki zaten tarihsel süreçte bize aitti, gözüm var. Yani bir gün şöyle bir gece 1-2 saatlik işle işlerin yoluna konulabileceğini, de facto haliyle uygulanabileceğini düşünüyorum. Ben kendi adıma düşünüyorum. Yoksa devletlerin böyle bir beklentisi gayet tabii yok. Türkiye ile Suudi Arabistan'ın ortak tatbikatlara katıldığını söylüyor Yunan gazetesi. Riyad'ın F-35'i filosuna entegre ettiğinde Türkiye bu uçakların radar, elektromanyetik ve termal izni gerçek koşullarda inceleme fırsatını bulacak. Bu da Yunanistan'ın Ege Harekat Bölgesi'nde aradığı stratejik sürpriz avantajını önemli ölçüde azaltacak diyor. Korkma korkma. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli üslerden havalanan uçaklarla Kıbrıs Adası'nın güneyinde Akdeniz'in eğitim uçuşu yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensupları var. Eğitim uçuşlarında F-16 savaş uçakları, E-7T havadan erken ihbar kontrol uçakları, KC-135R yakıt ikmal uçakları, T-70 genel maksat helikopterlerinin de boy gösterdiği vurgulanıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görsellerde bazı F-16'larda hava füzelerinin bulunduğuna da rahatlıkla işaret edilebiliyor. Şöyle çıplak gözle de bunlar görülebiliyor. Yerli mühimmat. Öyle de olmak zorunda, elden gelen öğün olmuyor, malum haliniz. Güney Kıbrıs'ta aşırı sağcı Elam Partisi, Ercan Havaalanı'nda Türk F-16 ve İHA'larının adadan ayrılması için kamuoyu oluşturulmasını istedi. Muhalefetteki AKEL ise bu talebe önce BAF'ta konuşlu Yunan F-16'larını konuşsun diyerek karşı çıktı. Yunan savaş uçaklarının güven verdiğini savunan Elam, muhalefeti Yunan jetlerinden rahatsız olmakla suçluyor sevgili dinleyiciler. Bir anda Rumlar, bir anda Yunanlar, bir anda İsrailler, bir anda diğerleri vesaire vesaire. Zincir böylece sıralanıyor ama biz de dört cephede muhataplarıyla mücadele ediyoruz. Bir tarafta masada mücadele, bir tarafta sahada tatbikatlar. Efendim, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla Amerika'da, New York'ta bulunuyor. 100 yıllık dostluk Amerika-Türkiye resepsiyonunda da açıklamalar yaptı Erdoğan. Türkiye-Amerika arasındaki ticaret hacminin iki katına çıktığını söyledi. Türkiye'nin her türlü krize rağmen istikrar adası olduğunun altını çizen Erdoğan, savunma dünyada ilk 10 ülke arasına, savunmada dünyada ilk 10 ülke arasına gireceğiz dedi.
1: Değerli dostum, Başkan Trump'la samimi ve istisnai diyaloğumuzun katkısıyla münasebetlerimizin her alanında önemli ilerlemeler kaydettik, kaydediyoruz. Sayın Trump'la geçtiğimiz yıl Washington'daki görüşmemizin ardından kendisinin Temmuz ayında Ankara'yı ziyareti köklü müttefiklik ilişkilerimizi en açık tabiriyle teyit etmiş, pekiştirmiştir. Yeni bir soluk kazandırmıştır. Dünyadaki ekonomik ve siyasi dalgalanmalara rağmen ticaret hacmimiz son 10 yıldır ikiye katlanmış durumda. 2025 yılında 38 milyar doları aşan ikili ticaretimiz bu yılın ilk 8 ayında 28 milyar dolara ulaştı. Türkiye, dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde yer alan bir ülkedir. Son dönem etrafını saran krizlere ve çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş, hatta güçlendirmiştir. Göreve geldiğimizde 236 milyar dolar seviyesinde milli geliri olan Türkiye bugün 1,8 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştı. Türkiye ekonomisi güçlü, şoklara karşı dirençli bir ülkedir. Türkiye'ye yatırım yapan hep kazançlı çıkmıştır. Ülkemizde yatırım yapanlar için kurumlar vergisini %25'ten %12,5'a indirdik. İstanbul Finans Merkezi ile belirlenen endüstri bölgelerinde transit ticaretten elde edilen kazançları kurumlar vergisinden muaf tuttuk. Bu imkanı ilk kez Türkiye geneline de taşıdık. Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir. Çok yakında savunma sanayi ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasına gireceğimize inanıyorum.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
21: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
17: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
19: Tekerleğin keşfi insanlığın en önemli buluşlarından biridir ve ulaşım, tarım, sanayi gibi birçok alanda devrim yaratmıştır. Tekerleğin ilk kullanımı M.Ö. 3500 civarında Mezopotamya'da, günümüzdeki Irak'ta ortaya çıkmıştır. M.Ö. 3000 civarında taşıma aracına entegre edilmeye başlandı. Tekerlek yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda teknolojik ilerlemenin ve toplumsal değişimin bir sembolüdür. Günümüzdeki birçok teknolojinin temelindeki bu basit ama etkili tasarım, insanlığın seyrini değiştirmiştir.
17: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Reklam. Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Wellcare'den vitamin D3K2. Wellcare.

0: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta,
2: memnuniyetin sigortası. Reklam. Radyo 7.
3: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek biliyorsunuz milli araya moralle girdi. Sarı lacivertler hem 2 hafta sonra galip geldi hem de averajı iyi duruma taşıdı. Vedat Muriç yıldızlaşan isim, özellikle Greenwood ve Vedat Muriç attıkları gollerle Fenerbahçe'ye hayat veren isimler. Kosovalı forvet oyuncusu 7, İngiliz süperstar da 6 kez ağları sarstı, şov yaptı. Fenerbahçe'de dikkat çeken isimler. Bu arada Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi Eyüpspor karşısında takımının 4. golünü attı ve Guendouzi'nin sarı lacivertli formayla bu sezondaki ilk golü bu değerli dinleyiciler. Yani siftah yapan isim. Şimdi geçiyoruz. Fenerbahçe'nin 8-0'lık sonucuna yurt dışından gelen tepkilere, değerlendirmelere. Almanya'da Liga Blatt 8-0, Muriç 4 golle parladı dedi. Fenerbahçe Eyüpspor'u ezdi. Abola Portekiz basınından 8 gol, acımasız Fenerbahçe, yıkıcı performans dedi. Mundo Deportivo İspanyol basınından Fenerbahçe 8-0'la tarihinin en büyük galibiyetine imzasını atmış oldu diyor. Yani Avrupa'da da manşetler, haberler Fenerbahçe ile hazırlanıyor. Tabii bir de Galatasaray var. Galatasaray orta sahadaki boşluğunu Real Madrid'in yıldızıyla doldurma niyetinde Camavinga ile. Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık yenilgi sonrasında Galatasaray yönetimi ara transferde yol haritasını belirledi. Sarı kırmızıların ilk hedefi yaz transfer döneminde alınmak istenen Real Madrid'in 23 yaşındaki orta sahası Camavinga. Fransız yıldız için Ocak ayında İspanyol devinin kapısı yeniden çalınacak. Orta saha ve sol bekte görev yapabilen Camavinga'nın La Liga deviyle sözleşmesi 2029 yılında bitiyor. Piyasa değeri 50 milyon avro olan yıldızın kiralanması planlanıyor. Başkan Dursun Özbek ise Okan Buruk'la yolların ayrılacağı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Okan Buruk'a dün inancımız ve güvenimiz tamdı, bugün de tamdır, yola devam edeceğiz mesajıyla, cümlesiyle destek verdi Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek. Okan'la hocayla yola devam, Camavinga transferi, ama bir gerçek var ki Osimhen'siz Galatasaray'ın en az yarısı yok. Sağdaki performans böyle değerlendiriliyor, en az yarısı. Gelelim fırtınaya. Gedson Ata. Trabzonspor Beşiktaş'tan 20 milyon avroya Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandez için devre arasında Rus ekibinin kapısını çalacak. Değeri 16 milyon avro olan 27 yaşındaki merkez orta sahada Trabzon'a gelmeye sıcak basıyor. İddialara göre, haber basınında, spor basınının haberlerine göre. Bu sezon Dolmabahçe'de oynadığı tüm resmi maçlardan zaferle ayrılan Beşiktaş ise dış sahada problem yaşıyor. Siyah beyazlar 13 karşılaşmada 3 kez kaybetti ve mağlubiyetlerin hepsi deplasmanda yaşandı. Italiano sorunu çözmek istiyor ve peşi sıra müdahalelerine de devam ediyor. Kanatlar çalışıyor. Beşiktaş'ta bu sezon kanat oyuncuları kaydettikleri 10 golle takımı sırtlıyor. Siyah beyazlı takımda sezona iyi başlayan Vaclav Kerni 4, genç futbolcu İlhan Fakılı 3, Leandro Trossard, Milot Rashica ve Ernest Pocu da birer kez skor üretti. Beşiktaş'ta kanatlar harıl harıl çalışıyor. Millilere de darısı millilerin başına diyelim. Fransa hazırlık maçı için hazırlıklar başladı. UEFA Uluslar A Ligi 1. grup ilk maçı da Fransa'yı konuk edecek A milli takımı mücadelenin hazırlıklarına başladı. Riva'da bulunan kamp ve eğitim tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapıldı antrenman. Orkun Kökçü ayağında, parmağında hafif sakatlığı var. Yine sakatlıkları olan Deniz Gül, Yunus Akgün ve kaleci Muhammed Şen Gezer'le seyahat programı nedeniyle Demir Ege Tıknaz idmanda yer almayan isimler. Dün liglerinde maçları olan futbolcular yenileme idmanı yaptı. Ardından da yürüyüş yaptı. Diğer futbolcular düz koşu koşu sonrasında istasyon çalışması gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümü taktik antrenmanla tamamlandı. Milliler hazırlıklarına yarın da devam edecek değerli dinleyiciler. Biliniz ki Amili futbol takımımız tarihi zaferlere imza atmak üzere kamp yapıyor. İlk maçımız 25 Eylül Cuma günü, yani 3 gün sonra, bu hafta Cuma günü saat 21.45'te Türkiye Fransa ile oynayacak. İçeride oynuyoruz maçı ve stat Kocaeli stadı olacak. Sonra yeni haftada 28 Eylül Pazartesi günü 3 gün sonra akşam 21.45'te yine bu kez İtalya ile mücadele edeceğiz. Bursa'da oynanacak Türkiye-İtalya maçı. Ardından 2 Ekim Cuma akşamı 21.45'te Belçika-Türkiye mücadelesi var. Bunların hepsi dişli rakipler, fark ettiğiniz gibi. Bu kez deplasmanda oynayacağız. 5 Ekim Pazartesi günü 21.45'te İtalya-Türkiye maçı var. Bu da deplasmanda. 12 Kasım Perşembe akşamı saat 20'de Türkiye-Belçika mücadelesi var. Bu kez Gürsel Aksel'de oynanacak karşılaşma. Ve 15 Kasım Pazar akşamı saat 22.45'te de Fransa-Türkiye maçı var. Bu da yine deplasmanda oynayacağımız maçlardan. Açık kanallardan maçların yayınlanacağını da hatırlatalım. Ve bu Cuma 21.45'te ilk rakibimiz Türkiye-Fransa. Nasıl başlarsak öyle gideceğiz. Muhtemelen iyi konsantre olacağız. Fransa'ya karşı da elimizi güçlü tutmalıyız diyoruz.

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
3: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.
6: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
11: Getir, bir mutluluk getir.
12: Ekspertizse Dino Bile.
13: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
14: Albert Genau, cam balkonun adı

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
3: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProEz ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Toyota. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota.

0: nakitte karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Sensat.com.
3: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz mi?
1: Detaylı bilgi shell.com.

0: kamyonet ve transit minibüs modellerinde geçerli. 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar ford.com.tr'de.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Ekspertizse Dynobil'e.
8: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 15-21. kilometreleri, Ermenek-Mut Yolu'nun 34-35. kilometreleri, Balıkesir-Dursunbey Devlet Yolu'nun 62-68. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
7: Ekspertizse Dynobil'le.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Mali piyasalardaki son durumu özetleyelim şimdi. Amerikan doları 48.81'de gözüküyor. Dolar 48.81'de. Avro ise 56.06'da. Sterlin 65.39'da. Dün Borsa İstanbul 100 endeksi nispi sayılabilir ama artı 53 puanla günü 13.337 ile tamamladı. Borsa İstanbul 100 endeksi biliyorsunuz büyük darbe aldı son gelişmelerle. 13.337 sadece dünkü kapanış puanı. Altından bahsedelim. Gram altının serbest piyasada satış değeri şu anda 6.814 lira. Çeyrek altın 11.117 liraya satılıyor. Yarım altın 22.228 liraya. Tam altının satış fiyatına gelince o da 44.375 lira. Ata altının satış fiyatı 45.126 lira. Tabii nereden aldınız, ne kadar aldınız, ne şekilde ödeyerek aldınız, hangi yakınlık değerleriyle aldınız, bütün bunlar fiyatları değiştirebilir. Pazarlığa açık usul adı üzerinde. Peki gümüşün gramı 103.79 gözüküyor. Brent petrol hala 100 doların üzerinde, 101 dolar 72 sent civarında.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Önce halk, sonra bankayız.
10: Bizi trafikte dinleyen dostlar çok, gerçekten çok. Sabah işe giderken öyle, gece mesaisinin ardından evine istirahatine giderken öyle, okula giderken öyle, mesaiye yetişirken öyle, serviste öyle binlerce dostumuz var. Şimdi hiç istenmeyen bir durum ama olabiliyor dünya hali. Kazadan sonra çarpan çarpana. Trafik kazalarından dakikalar sonra vatandaşa ulaşıyorlar. Vekalet koparıyor 6 avukatlık bürosuyla 20 şirket. Dün operasyon yedi o operasyonda 20 şirket. Şirkette ve 6 avukatlık bürosunda gözaltında isimler var. Bu şirketlerin işlediği tek suç kişisel bilgilere izinsiz ulaşmak değil. Vekalet aldıkları 253 bin kişi adına sigorta şirketlerinden kazandıkları paraya da el koydular. Haksız kazançlarının 15.6 milyar lirayı bulduğuna işaret ediliyor. Avukatlık ofisleriyle danışmanlık şirketleri kaza bilgilerine sigorta şirketi çalışanları, acenteler, eksperler, araç bakım servisleri, tamirhaneler hatta polis ve jandarmaya para vererek ulaşmış. Sigortacılara verilen para 187 milyon lirayı buluyor. Sadece Orçun Çat isimli bir sigortacı 34 milyon 240 bin lira almış. Bilgileri nasıl alıyorlar? Bir kez daha söylüyorum. Sigorta şirketi çalışanları, acenteler, eksperler, araç bakım servisleri, tamirhaneler hatta polis ve jandarmaya para vererek ulaşıyorlar. Vatandaşlar

0: değer kaybı ya da hasar farkıyla sigorta şirketlerinden yüklü miktarda tazminat alabiliriz denilerek ikna ediliyor. Ancak birçok işlem aslında avukat ya da aracıya gerek duyulmadan halledilebiliyordu. Vurguncular ayrıca kazandıkları paranın çoğuna da dosya masrafı var deyip el koyuyordu ve çok az bir kısmını vatandaşa veriyordu. Haksız kazancın meblağını tekrar edeyim efendim, 15.6 milyar Türk lirası. Aralarında avukatlık büroları var ve 20 de şirket var. 825 kişi hakkındaki soruşturma başlatılan operasyonda en dikkat çeken isim avukat Orhan Doğan. Masak'ın verilerine göre Doğan'ın hesabına 12.3 milyar lira para girişi, 12.18 milyar lira da para çıkışı olmuş durumda. 253 bin kişiyi ikna etmişler. Daha doğrusu kandırmışlar. Sevgili dinleyiciler, iş yerlerinde güvenlik kurallarını ihlal eden işverenleri ağır para cezaları bekliyor. 2026 yılı için idari para cezaları yeniden değerleme oranında arttı. En düşük ceza 44 bin liraya yükseldi. Risk değerlendirmesinden iş güvenliği uzmanı görevlendirmelerine kadar birçok yükümlülüğe uymayan işverenler daha yüksek cezalarla karşı karşıya kalacak.
1: Çalışanlar için bu bir güvence. İSG kurallarına uymuyoruz. Bu ekipmanları kullanmıyoruz. Görüyoruz inşaatlarda çalışırken baretsiz, yeleksiz veya işte iş ayakkabısız çalışanları. Bu yüzden bence bunun denetimi daha çoğalması lazım. İnsanlar oraya bir ücret karşılığında ailesine ekmek götürebilmek için çalışıyor. Orada da başına bir iş geldiği zaman geride kalan ailesinin de yaşamını devam ettirebilmesi adına bir onlara işveren tarafından bir meblağ ödenmesi lazım.
2: Bir inşaatta çalışıyorsun. Başında bir braket yoksa, herhangi bir önlemin yoksa ölürsün. Bunların önlemi çok hani önemli bir şeyler. Tabii ki zor değil. Düştüm ya da bir şey oldu. Bu İSG'nin bir açığı. İş güvenliğinin bir açığı olduğu zaman bunun sorumlusu kullanmıyorsam, eğer ki bunu kullanmadıysam veya talep etmediysem bende de suç var. Ama ben bunu talep ettiğim halde önlemler alınmadıysa bu şirketin sorumluluğu altında. Bu da cezayı tabii ki yiyecek.
3: Emniyetimiz açısından gayet önemli bir süreç bence. Bu eğitimlerin de verilmesi lazım bence her işe başlayan için.
0: Peki bizi dinleyen dostlar var, 0507-977-0101'den ulaşıyorlar eksik olmasın. Aynı zamanda Instagram'da Mehmetcan Radyo 7 adresi de var, oradan da ulaşıyorlar. Siz de rahatlıkla ekleyip mesajlarınızı doğrudan gönderebilirsiniz. Instagram'da Mehmetcan Radyo 7 unutmayın. Efendim sesinizi duymak çok güzel diyor Kübra Hanım. Sağolunuz efendim, var olunuz. Allah hepimize iyilik versin. Bana Türkiye bıraktığınız gibi diyor. Daha fena olmuş. Ne yapmışsınız arkadaş böyle? Konya'dan selamlar diyor adaşım Mehmet Kale. Hayırlı işler ve selamlar. İstanbul'dan Hüseyin Taşdemir. Araç değeri 1 milyon etmez. Benden istedikleri 2.2 milyon diyor. Benim bir arkadaşım kaza yapmış. Çarptığı kişi arabayla birlikte kazayı da satmış. Nasıl oluyorsa bu diye sormuş. Hoş geldin. İlk defa dinliyorum döndükten sonra seni diyor Mustafa Türkmen. Ve gerçekten seni dinlemek çok güzel diye de yazmış. Her zaman bekliyorum. Evelallah. Erdal Koçan dostumuz, okullar açıldı, trafik çilesi başladı. İstanbul trafiğinde bir tek çivinin bile çakılmadığını görüyorum. Yatırım matırım hak getire diyor. Samsun'dan Serdar Aksoy bizi dinliyor. Hoş geldin diyen dostumuz adaşım Mehmet Kumru'ya da selamlar. Vallahi siz geldiniz, Radyo 7'ye de can geldi demiş. Estağfurullah. Zaten canlı da ekstradan bir can gelmiş olabilir. Efendim Google'a 403 milyon avro ceza. Avrupa Google'ın gözünün yaşına bakmıyor. Birçok kusuru nedeniyle Avrupa Birliği'nin astronomik cezalar kestiği teknoloji devine bir darbe daha geldi. İrlanda Veri Koruma Komisyonu kullanıcıların konum verilerini Avrupa Birliği kurallarına aykırı şekilde işlediği gerekçesiyle Google amcaya 403 milyon avro ceza kesti sevgili dinleyiciler. Bizimle olan hukukunu da işte tam da bu zemine oturtmak zorundayız arama motoru amcaya ve diğerlerine, pekala sosyal medya devlerine de. Avrupalının muhatap alındığı standartlar Türk insanının da, pekala Türkiye'nin insanının da muhatap alınacağı standartlar olmalı. Düğüne 2 milyar lira hediye gitti. Devletten evlenenlere Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 18.334 gence 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldı. Toplam başvuru sayısının 309 bine ulaştığını söyledi Bakan Göktaş. Teşvik verilen çiftlerin 21 bin çocuğunun dünyaya geldiğini de söylüyor. Hayırlı uğurlu olsun diye ekleyelim. Bir de ev meselesi var. TOKİ'den konut ve iş yeri alan vatandaşlar için indirim kampanyası başlıyor. Borcunu erken kapatmak isteyenlere %25 indirim uygulanacak. Borcunun tamamını ödemeyenler de belirli bir şartlarla kısmi ödeme yaparak indirimden yararlanabilecek. Başvurular bugün itibariyle başladı ve 19 Ekim tarihine kadar da devam edecek.
4: Bir müjdemizi de evini, iş yerini TOKİ'den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz. Ve bir indirim kampanyası başlatıyoruz. Borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız.
5: Çok güzel. Yani çok mantıklı, çok makul. Her insan hani bundan faydalanabilir yani.
6: Kapıyı da hemen alıyorsunuz.
5: Harika bir şey.
7: %25 indirimle almış olacak. 250 bin lira kar da çok iyi bir şey bence.
8: Vallahi güzel bir düşünce. Geç bile kalmışlar. Aslında bunu ta baştan bile yapmaları lazımdı ki. Yoksa durdukça habire faiz şu ya da bu şekilde biner. Bunun gecikme faiz olur, başka bir şey olur. Bunun sonu gelmez yani.
0: Şimdi gelelim şu fon meselesine. İddiaya göre kara parayı fonlarla aklamışlar. Piyasaları sarsan fon burgunu soruşturmasında çarpıcı detaylar var. 130 ayrı fon havuzu üzerinden tam 232 milyon dolarlık kara para aklanmış. 130 ayrı fon havuzu üzerinden 232 milyon dolarlık kara para. Fon şirketlerine yönelik operasyondan Boğaz'daki yalısında dillere destan uyuşturucu partileriyle adından söz ettiren Kasım Garipoğlu çıktı. İddiaya göre Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Bolus ve Hedef Holding gibi şirketler Garipoğlu'nun GKFX isimli kayıt dışı finans şirketinin çatısı altında toplandı. Paralar yurt dışından offshore hesaplar aracılığıyla Türkiye'deki hayali şirketlere aktarıldı. Garipoğlu parayı kapalı çarşıda aklayıp İngiltere ve Avrupa'daki hesaplara transfer etti. 7 finans şirketinden 130 ayrı fon kara para aklama işlemleri sayesinde yüksek getiri sağlıyormuş gibi gösterildi. Küçük yatırımcı tuzağa çekildi. Garipoğlu zimmetine para geçiren çalışanlarından şikayetli olunca fonçuların oyunu deşifre oldu. Türkiye'nin kaybının 24 milyar dolar olduğu söyleniyor. Efendim? Dilim bile zor döndü. 24 milyar dolar. Kendilerini fon mağduru gibi göstererek WhatsApp ve Telegram gruplarına sızan çetelerin hakkımızı birlikte arayalım diyerek yatırımcıları ikinci defa dolandırdığı da ortaya çıktı. Bu kişiler 50 bin lira danışmanlık ücreti adı altında para alıp kayıplara karışmış. Yani adamlar vurgun içinde vurgun yapmışlar ve bütün bunlar günümüzde dün, önceki gün, önceki haftalarda olmuş. Hiç böyle şeyler olmuyor diye düşünürken. Fonlar üzerinden milyonlar götürülmüş. Ne milyonları? Milyarlar. Türkiye'nin kaybının 24 milyar dolar olduğu düşünülüyor. Maliye gariban berberin kasasına oturuyor. Birileri milyonlar götürürken maliye neredeydi diye soruyor. Deneyimli siyasi savcı sayan.
9: Türk halkına gerçekçi davranmamız lazım. Yani daha iki gün öncesine fonlar patladı. Ya bu fonlar nasıl oluştu? Nereye gitti? Berberin koltuğuna adam oturtuyorsun. Adamın vergisini hesaplıyor, günlük vergisini. Berber kaç lira kazandı? Onu aylık kazanca bölüp vergi alıyorsun. Ya mübarek diğer taraftan trilyonları götürmüşler. Onun bunun Ayşe teyzenin, Fatma teyzenin, Kemal dayının inşaattaki işçinin 10 lirasına tenezzül etmişler. İpli pantolonlar giymişler, pahalı saatler takmışlar. Yatlar altında, katlar yanlarında, uçaklar. Ya devlet buna müdahale etmiyor. Sonra da dönüp vatandaşa diyor ki patladı. Ya nereye patladı? Bu böyle iş mi olur ya? Artık insanlar isyan ediyor ya.
0: Sekiz korumayla gezen foncu diyor Zafer Şahin Milliyet'te ve şöyle yazmış. Eskiler ne güzeldi demiş. Çok laf yalansız, çok mal paramsız olmaz. Türkiye'yi sarsan fon soruşturmasının bir numaralı ismi Emre Tezmen'le eski bir siyasetçi olan babasının kişisel servetlerinin 2.4 milyar dolar olduğunu anlatan haberleri okurken niyeyse aklıma ilk gelen söz bu oldu. Çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz. Dile kolay. 2.4 milyar dolardan bahsediyoruz. Dünyanın en zenginlerinin sıralandığı listelere adlarını yazdıracak bu servete nasıl ulaşmış olabilirler? 2.4 milyar dolar. Dün güvendiğim bir haber kaynağımdan Tezmen'in 8 korumayla gezdiği bilgisini alınca açıkçası şaşırmadım. Bu kadar para, yarım milyondan fazla insanın mağduriyeti ve akıbeti belirsiz 831 milyarlık varlığı düşününce 8 koruma çok da tuhaf gelmiyor insanın kulağına. Efendim, tek suçlu foncular mı? Devlet neden denetleme görevini yapmamış? Güzel soru. Özellikle FETÖ medyası ve onların etkisinde kalan çevreler meseleye buradan yaklaşıyor. Hatta işi operasyonun düğmesine basan Adalet Bakanı'nı hedefe koyarak sürüklemeye çalışıyorlar. Yani her zamanki gibi bulanık suda balık avlama derdindeler. Neden mi? Anlatayım. Bu süreci başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunun 19 Ağustos 2026'da SPK'ya gizli ibareli gönderdiği bir müzekkere var. Üstelik ortada henüz bugünkü operasyonlar yokken, savcılık 5 hisseyi ve bu hisselere işlem yapan fonları mercek altına alıyor. Bazı hisselerin yaklaşık 100 kata varan yükselişlerini tespit ediyor. Şirketlerin sermayesi, öz sermayesi ve karlılığıyla borsada ulaştıkları değerler arasında uçurum niteliğinde fark bulunduğunu değerlendiriyor. Daha önemlisi, fonlar üzerinden işlediği düşünülen mekanizmayı sorguluyor. Bazı fon sahiplerinin hisseleri önce bireysel olarak aldığı, oluşan taleple fiyatların yükseldiği, ardından hisselerin fonlara satıldığı, böylece hem hisse hem de fon değerinin arttığı ihtimali üzerinde duruluyor. Ve sermaye piyasası kuruluna son derece kritik bir soru yöneltiliyor. Bu şirketler ve fonlar hakkında daha önce bir inceleme başlatıldı mı? Yoksa İnceleme yapılması isteniyor. Hukuki adreste açıkça gösteriliyor. Sermaye piyasası kanununun 107. maddesi. Yani piyasa dolandırıcılığı. Bu nedenle bugün soruşturmayı tartışırken eleştirinin merkezine yargıyı koymak tabloyu tersinden okumak olur. Olağan dışı hareketleri soruşturma konusu yapan, SPK'dan inceleme isteyen ve sürecin derinleşmesinin önünü açan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, asıl üzerinde durulması gereken nokta bu aşamaya neden ihtiyaç duyulduğu. 100 kata yaklaşan fiyat hareketleri yaşanırken sermaye piyasalarının kendi denetim mekanizmaları ne yaptı? 19 Ağustos'tan önce bu şirketler ve fonlar hakkında bir inceleme var mıydı? Varsa hangi aşamadaydı? Yoksa neden yoktu? Yargı bugün bu soruların cevabını arıyor ve eleştiri de tam da bu noktadan başlamalı işte. Yargı harekete geçmeden önce denetim mekanizmaları harekete geçmiş miydi diye soruyor Zafer Şahin. Milliyet'te 8 korumayla gezen foncu başlığıyla yazısını sonlandırıyor.
6: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
0: Şimdi gelelim İsrail merkezli dev şebekeye, küresel forex vurgunu yapan dev şebekeye. 3 çalışanın 30 sayfalık itirafıyla çöktü. Milyonlarca dolarlık hasılatın banka izi bırakmamak için kasayla taşınıp soğuk cüzdanla yurt dışına kaçırıldığı iddia ediliyor. Şirkette imza yetkilisi İlhami İçingir gösterilse de gölge patronun İsrailli Amit Yegal olduğu belgelendi. Yegal'in altında Ukrayna ve Azerbaycanlı yöneticiler yer alıyor. Robert İlker Hason ve Caroline Hason idari kadroya bakan isimler. Çağrı merkezlerinde Türkiye'deki denetimlerden kaçmak için Türkçe konuşulması kesinlikle yasaktı. Çete hedef seçtiği kurbanlarının kişisel verilerini Ukrayna merkezli şirketlerden illegal yollarla temin ediyordu. Yegal'in özel şoförü Said nakit paraları kasayla taşıyordu ve 600 aşkın personelin maaşları da elden dağıtılıyordu. Vurgun paraları Dubai, Kıbrıs ve Ukrayna bağlantılı soğuk kripto cüzdanlara aktarılıyordu. Ardından da yurt dışına kaçırılıyordu sevgili dinleyiciler. İsrail merkezli bir şirketin çıkması, Siyonist şebekenin ortaya çıkması nedense hiçbirimizi şaşırtmadı. Fakto Dış Ticaret'in mutfak personeli emekli kuaför Murat Demirbaş, kurumda mutfak ve yemek alanı dışında Türkçe konuşmanın yasak olduğunu söylüyor. Durumdan şüphelenip ayrıldıktan sonra CİMER ve emniyete ihbarlarda bulunduğunu söylüyor. Sky Marketing ve Movimento bünyesinde çalışan Mehmet Cemre Ketencigil ise ifadesinde 2021'de Ümit Bolat'la Özden adlı iki çağrı merkezi çalışanının 200 bin avro yatırmaya ikna ettiği Arif Yaman isimli bir mağdurun parasını çekmek istediğinde kasıtlı olarak yanlış işlemler yaptırıldığını ve parasının sıfırlandığını fark ettiğini söylüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı yüzlerce şikayeti dikkate alarak soruşturma için düğmeye bastı. Yapılan araştırma şikayetlere konu olan şirketlerin tepe yöneticisi 5 kişinin birbiriyle akraba olduğunu belgeledi. Lavixo Çağrı Merkezi Robert Hasso'nun, Roca Grup'un eşi Caroline Hosso'nun, Movimento Çağrı Hizmetleri ise kayınpederi Jacques Levin'in üzerine görünüyordu. Robert Hasso'nun İlker ve kayınpederi Jacques Levin ise Can ismini kullandığı ifade ediliyor. Facto adlı şirketin kağıt üzerindeki patronu İlhami İçingir görünse de asıl sahibinin İsrailli Amit Yegal olduğu ortaya çıkıyor. Yegal'dan sonra en yetkili kişi olarak Maxim Verzilov öne çıkan isim. Stas Nesle, Azerbaycanlı Tural adlı kişinin de patron düzeyinde yönetici olarak Çağrı Merkezi'ni yönlendirdiği belirlendi. Yegal'in şoförü Sait'in araçla iş yerine gelerek kasa içerisinde yüklü miktarda nakit para taşıdığı saptandı. Para akışı Dubai, Kıbrıs ve Ukrayna'da kurulan kripto cüzdanlara yöneltildi. Şebekenin paraları soğuk cüzdanlar içerisinde aktardığı, muhafaza ettiği anlaşılıyor. Başka bir firmayı polis basınca çete 200 çalışanını işten atıyor ve isim değiştirerek bu kez Maslak Park Plaza'ya taşırıyor. Siyonist şebeke, İsrail merkezli şebeke vurgunu gerçekleştirmiş. Ardından da uçmuş gitmiş, deşifre olmuş, gazetelerde de manşetlere taşınmış, hiçbirimizi şaşırtmayan gelişme olarak karşımızda. Allah şaşırtmasın. Helalden ve temiz olandan da ayırmasın. Doğuma büyüme İstanbullu olan Birsen Yıldız, 5 yıl önce tekstil sektöründe modelisti, eğitimliydi, bıraktı. Modelistliği ailesini aldı, tası tarağı topladı ve tarımsal üretime yöneldi. 46 yaşında Yıldız, Samsun'un Kavak ilçesinde satın aldıkları 25 dönümlük arazide şimdilerde çilek ve aronya yetiştiriyor.
10: Modelistim. 5 yıl önce tekstili bıraktım. Kendi kalıp ofisim vardı, orayı bıraktık. Samsun'a taşındık. 2 çocuğum var. 25 dönüm bir arazi. 17 dönümünde aronyamız var. 1,5 dönümde çileğimiz var. Allah nasip ederse seneye çilek alanımızı daha da büyüteceğiz. Çünkü ürünlerimiz çok güzel oldu. Çok talep var. Diyoruz ki daha çok insanlara hitap edebilsin. Ama bizim için en önemli aslında aronya. Aronya 3. yılında verime geçiyor. Çileği yapmamızın sebebi aslında aronyanın masraflarını karşılayabilmekti. Şimdi geçen sene biliyorsunuz don oldu. Donda bir miktar zararımız oldu ama az da olsa aldık, sattık çok şükür. Bu sene verime geçti. Her yer yıkılıyor, dallar yerlerde. İnsanların aksine ben diyemeyeceğim ki taleplere yetişemiyoruz. Taleplere yetişmek için büyük bir alan yaptık. Herkesin taleplerini karşılayabileceğimizi düşünüyorum. Pestisit kullanılmadan, kimyasal gübre kullanılmadan üretim yapılan bir alan.
0: Süper meyve diye tanımlanıyor. Aronya için yüksek antioksidan içerdiğine işaret ediliyor. İlaç sanayinde özellikle kullanıldığı şu kara üzüm benzeri, siyah üzüm benzeri bir görünümü var. Bilenler bilir ama bilmeyenler için şöyle kısaca bir özet yapmış olduk. Efendim, veli randevusu zorunlu olduğu okul güvenliği için büyük seferberlik var. 31 bin bahçe görevlisi vazife başında. Riskli okullarda polis nöbet tutacak. Devriyeler artırıldı. Okul servisleri sürekli denetimden geçecek. Velilerin okullara randevusuz girmesine izin verilmeyecek. Bakanlar ailelere çocuklarınızı takip edin çağrısında bulunduğu dün okul güvenliği protokolünü İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzaladı. Sevgili dinleyiciler, İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, biz öğrencilerimizin okula güvenli şekilde gelmesini, mutlu, huzurlu bir şekilde eğitim almasını ve sağ salim evlerine dönmesini istiyoruz, dedi.
11: Okulun etrafında güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şube müdürlüklerimiz devamlı uygulama yapacaklar. Okulların civarındaki internet kafeleri, oyun salonlarını ve öğrencilerin gidebilecekleri yerleri zaman zaman düzenli aralıklarla denetimden geçireceğiz. Okul servislerini denetimden geçireceğiz. Metruk yapıları tekrar gözden geçireceğiz. Bunların neticesinde inşallah 2026-2027 eğitim öğretim yılının daha huzurlu, daha güvenli geçmesini niyaz ediyoruz. Biz öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okula gelmelerini, okulda huzurlu bir şekilde eğitim öğretim görmelerini ve sağ salim tekrar evlerine dönmelerini istiyoruz. Aldığımız bütün tedbirlerin gayesi, maksadı bundan ibaret. Bu konuda öğrencilerimizin velilerine de büyük görevler düştüğünü ifade etmek istiyorum. Velilerimize sesleniyorum. Onlar da çocuklarını takip etsinler. Çocuk okuldan eve geldiğinde, odasına çekildiğinde hangi internet sitesine giriyor, kimlerle arkadaşlık ediyor, bunları mutlaka gözlemlesinler. Yine çocuğun okula devam edip etmediğini, kimlerle arkadaşlık ettiğini, okuldan çıktıktan sonra internet kafelere veya oyun salonlarına gidip gitmediğini takip etsinler. Bu şekilde olursa, velilerimiz de üzerine düşeni yaparsa, biz İçişleri Bakanlığı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, diğer bakanlıklar olarak gerekli tedbirlerimizi aldık. İnşallah huzurlu bir şekilde bu eğitim öğretim yılının da sona ermesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.
6: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
12: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
13: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
14: Reklam.
15: Vakıfbank BSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
16: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihi.

0: geçtiğinden cep telefonla. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Her güzele bir Mindus.
2: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
4: Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak. Anahtar teslim mutluluk.
5: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize fuzul lazım.
6: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Bir reklam.
9: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
10: Reklam.
11: Radyo 7.
12: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
13: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
14: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %71 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişler. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde yoğun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişler. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun akıcı gözüküyor. Diğer noktalara baktığımızda E5 Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, TEM Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, TEM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ataşehir'e, E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, Yeşilköy Bakırköy sahil yolu Bakırköy'e kadar oldukça yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
13: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
15: İstanbul'un yol durumunu da paylaştığına göre Furkan'ımız, biz yayınımıza devam edelim efendim. İzmir'in Balçova ilçesindeki evinde rahatsızlandı. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura 83 yaşındaydı. Tedavi gördüğü hastanede bu dünya sürgününü tamamladı, hayatını kaybetti. Özfatura 1984 yılında yapılan seçimlerde Anavatan Partisi adayı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmış. 89 yılındaki seçimleri ise kaybetmişti. Burhan Özfatura 94 yılında bu kez Doğru Yol Partisi adayı olarak seçime girmişti ve yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Görevini 99 yılına kadar sürdüren, İzmir'e önemli yatırımlar yapan Özfatura uzun bir dönem köşe yazarlığı da yapmıştı. Sevgili dinleyiciler, bir kez daha geride kalanlarına sabrı cemil niyaz ediyoruz. Rahmet diliyoruz Özfatura'ya. İzmir'e, Türkiye'ye yaptığı hizmetler için de teşekkür ediyoruz. Ardından da İzmir'in bol bol patinaj yaptığını biliyoruz.
12: 7 gün 7 sabah.
13: Ankara gündemi.
15: Başkent'teyiz, arkadaşımıza günaydın diyelim şimdi. Kemal Doğan, hoş geldin, günaydın.
16: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
15: Eksik olma. 22 Eylül Salı sabahındayız ve planlı gündem için seni dinliyoruz.
16: Öncelikle dünyanın gözü malum Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli katılım haftası liderlerin genel kurula hitaplarıyla başlayacak. Başkan Erdoğan gün itibariyle Türkiye saatiyle 18.20 civarında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda seslenmesini bekliyoruz. Tabii ana gündem maddesi de Gazze'deki İsrail soykırımı olacak. Ardından BM Genel Sekreteri ile İngiltere ve Japonya Başbakanları ile bir görüşme yapmasını bekleniyor. Merakla beklenen konuşma öncesinde tarihi bir çağrı yaptı Başkan Erdoğan. Bloomberg için makale kaleme aldı. Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırması gerektiğinin altını çizdi. Dünyanın karşı karşıya olduğu krizlerin çözümünde birkaç başkentin iradesine bırakılmaması gerektiğini ifade etti Başkan Erdoğan. Dediğim gibi bugün de mesajlarını BM kürsüsünden verecek. Gün boyu liderlerle temaslarda bulundu. Asya'dan Afrika'ya, Vietnam, Libya, Kuveyt, Kosova başbakanlarıyla bir görüşme gerçekleştirici. Ayrıca da bu görüşmelere, temaslara bakanların da katkı verdiğini, katıldığını ifade edelim. Başkan Erdoğan bugün de yine programı yoğun olacak konuşmasını yanıtsa BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya gelecek. Ortadaki çatışmalar Gazze, İran, Ukrayna, Suriye ve insani meselelerinin bu görüşmede gündeme gelmesi beklentiler arasında. Başkan Erdoğan eşi Emine Erdoğan da bir programı görünüyor. ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump tarafından devlet başkanları ve eşleri onuruna verilecek davete katılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da New York'ta olduğunu hatırlatalım. Ankara'ya dönersek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bir programı görünüyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu'na başkanlık edecek. Gündemden son başlığımız spordan. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Jimnastik Federasyonu, Jimnastik Salonu ve Federasyon Binası'nın açılışına katılacak diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetciğim.
15: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
10: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
11: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
17: Halkbank. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 18.334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Kamu, iş dünyası, akademi ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini istikrar, sorumluluk ve yeniden inşa ekseninde bir araya getirecek İstanbul Ticaret Kongresi 23-24 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Eylül'de 0,1 puan artarak 102,5 seviyesine çıktı.
11: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
15: Burası Radyo 7, Türkiye'nin frekansı, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 ve Radyo 7'nin nevi şahsına münhasır yayını Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahtasınız. Salı sabahında ki saatimizde 8.42'yi gösteriyor. Her yerden dinleniyor. Yani güneyden kuzeye, doğudan batıya bu yayın her yerden dinleniyor. Mesela Antakya'da, Hatay'daki dostumuz, ağabeyimiz Mahmut Akıncılar var. Ona sevgiler gönderelim. Biz de özledik doğrusu sizinle olmayı. Bu arada kursiyer öğrencileriyle sınıf ortamından çok güzel bir fotoğraf paylaşmış. En sevdiğim şey doğrusu öğrencilerle olmak. Değişik yaş gruplarından kursiyerler Mahmut Hoca'nın hemen yanı başında ve Radyo 7'nin de başında bizi selamlıyor. Gülen yüzleriniz solmasın. Sevgili arkadaşlar, iyi dersler ve hayırlı bir ömür. Bu sigorta işi var ya Mehmet abi diyor. Hüseyin Bey gönderdiği mesajında kazadan hemen sonra yoğun bakımdan kazazede çıkmadan hemen yakınlarını arayıp size çarpandan yüklü tazminat alırız deyip milleti o anda bile davaya zorluyorlar, vekalet veriyorlar. Daha hasta kazazede ameliyattan bile çıkmadan bu verilere nasıl ulaşılıyor acaba diye soruyor. İşin içerisindeki derin sahtekarlıklara işaret ediliyor. Bu yayın vicdanları etkileyen, doğrudan ilgilendiren meseleleri de taşıyor canlı yayına. Fatma Hanım bizi Konya'dan dinliyor. Kedilerin, köpeklerin, kuşların, gördüğümüz, görmediğimiz, fark ettiğimiz, sıcak ve sevimli bulduğumuz ya da tam tersi hiç sıcak ve sevimli bulmadığımız bütün canlıların dünyası burası. Onların konuşamayışı, dile gelemeyişi, halini anlatamayışı sizden ve bizden şikayetçi olmayacakları anlamına gelmez. Onların katledilmeleri, aç bırakılmaları, kuyruklarının kesilmesi, kafalarının ezilmesi, onlara zulmedilmesi olsa olsa insanlık dışı bir caniliktir. Bunu yapanlar da insan falan değildir. Konya'dan çok vahim ayrıntılarla Fatma Hanım bize ulaşıyor, fotoğraflarla ulaşıyor. Yapmayın. Hakkını sizden alacak. Bir milim şaşmaz. Boynuzlu koçla boynuzsuz koçun hesaplaşması zaten vakiyken, mümkünken, olacakken, kediye yaptığınız, köpeğe yaptığınız, kuşa yaptığınız, aklınıza ne geliyorsa, ağaca yaptığınız hesapsız kalmayacak. Merak etmeyin, o da sorulacak. Serpil Hanım çok teşekkürler, bizi dinlemeye devam ediyor. Meryem Hanım Hollanda'ya selamlar gönderelim, ben de buradayım demiş. İbrahim Taptap'a da çok teşekkürler, İzmir'den takip ediyor. Vallahi radyoyu sevdiren insansınız diyor. Biz severek yapıyoruz bu yayını. Ne film arkadaş? Bir döneme kadar Osman Sınavlı Kurtlar Vadisi, ki hemen hepsini izlemiş haldeyim. Sonra pusuyla devam eden ikinci bir evresi. Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu'da Kazım Kaşifoğlu'nu canlandıran oyuncu Sedat Savtak bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın da ifade vereceği öğrenildi. Diğer yandan Kozinoğlu'nun ölümüyle alakalı gözaltına alınan eski gazeteci Osman Arslan da tutuklandı sevgili dinleyiciler. Osman Arslan dönemin haber ajansında çalışıyordu ve MİT görevlisinin Kazım Kaşifoğlu karakterinin de canlandırıldığı Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de cezaevinde ölümüne ilişkin görüntülerin kamuoyuna deşifre olmasını sağlayan isimdi Osman Arslan. O çekimi nasıl yaptı? MİT görevlilerinin şekli, şemali, ismi gizlidir. Afişe edilmesi kanun yoluyla yasaktır, engellidir. Ona istinaden Osman Arslan tutuklu vaziyette ben yapmadım diyor. FETÖ'nün o dönemki haber ajansında çalıştığı biliniyor. Gazetecinin ya da tartışmalar bu konuda peşi sıra var. Ama sonuç olarak tutuklandığı gerçeği de var. Onu da söyleyelim. Şimdi gelelim Riyad'daki gelişmeye. Ankara'nın destek planı hazır. Türkiye, Husilerin saldırılarına karşı talep olması durumunda asker göndermek yerine radar, elektronik harp unsurları ve istihbarat paylaşımlarıyla Riyad'ın hava savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor. Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze ve İHA saldırıları devam ederken gözler Ankara-Riyad hattındaki savunma işbirliğine çevrildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suudi Arabistan'ın saldırılar sebebiyle ortaya çıkabilecek askeri ihtiyaçlarının karşılanmasında Türkiye'nin özellikle teknik konularda destek verebileceğini ilişkin açıklaması iki ülke arasındaki savunma işbirliğinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Ankara'nın yaklaşımının asker göndererek doğrudan Yemen'deki çatışmanın bir parçası olmaktan ziyade Suudi Arabistan'ın kendi hava sahasını ve füze savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik olduğu belirtiliyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Suudi Arabistan Husilerin saldırıları karşısında henüz Ankara'dan resmi bir savunma yardımı talebinde bulunmadı. Ancak Riyad'ın ihtiyaçlarının ortaya çıkması ve Türkiye'den de destek istemesi halinde Ankara'nın özellikle teknik kapasite ve savunma sistemlerinin entegrasyonu konusunda katkı sunabileceği belirtiliyor. Bu çerçevede Ankara'nın Riyad'a yapılacak teknik destek masasında erken uyarı sistemleri, radar ve sensörler, elektronik harp unsurları, hava savunma sistemleriyle komuta kontrol mekanizmalarının birlikte çalışmasını sağlayacak çözümler yer alıyor. Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yapacağı yardımlar kamuoyunda Mekke Savunma İttifakı çerçevesinde konuşulsa da güvenlik kaynakları söz konusu anlaşmanın uygulanabilmesi için iç hukuk süreçlerinin henüz tamamlanmadığına dikkati çekiyor. Güvenlik kaynakları ittifak henüz yürürlüğe girmediği için Riyad'a yapılabilecek muhtemel bir savunma desteğinin ilk aşamada ikili ilişkiler çerçevesinde yürütüleceğine işaret ediyor. Emekli hava pilot Tuğgeneral Hüseyin Fazla ise Husiler Mekke ittifakından sonra harekete geçirildi diyor.
18: ABD, İngiltere ikilisi biliyorsunuz 2025 yılında nihayetinde Husilere karşı savaştılar. 52 gün bombaladılar ve sonuçta Trump'ın arka kapı politikasını, diplomasisini kullanarak Husilere sıkıştığını biliyoruz. Burada paranın konuşturulduğu da çokça yazıldı, söylendi ama net bununla ilgili herhangi bir resmi söylem yok. Şimdi bu Husilerin 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Paktı'ndan sonra harekete geçirildiğini görmemiz gerekiyor.
19: Son dakika haber.
15: Üzücü, maalesef çok üzücü. Manisa Turgutlu'da bir liseye silahlı saldırı düzenlendiği haber veriliyor. Manisa Turgutlu'da bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralananlar olduğu haber veriliyor sevgili dinleyiciler. Saat 8.48 okul güvenliğini konuşurken az önce yepyeni maalesef bir silahlı saldırı bilgisi var. Tekrar ediyoruz. Manisa'da Turgutlu'da bir liseye silahlı saldırı düzenlendiği haber veriliyor ve saldırıda da yaralananlar olduğu işaret ediliyor. Ayrıntıları çok yeni bu gelişme, çok yeni. Ayrıntıları elimize ulaştıkça paylaşmayı sürdüreceğiz.
10: 7 gün 7 sabah.
15: İnsanın morali bozuluyor. Ümit ediyoruz en kısa haliyle, en süratli haliyle, en az zararla, ziyanla iş ortaya çıkar ve sorumlusu da kamuoyuyla paylaşılır. Sorunun ne olduğunu henüz tam olarak bilmiyor olsak bile. Akrabaya kuruş yok. Kuralı belli. Kadir İnanır'ın bütün mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı ve onun vefatı durumunda İnsan Hakları Derneği'nin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarına verilmesini istediği ortaya çıktı. Yeğenleri başta olmak üzere ailenin diğer mensupları olmaz böyle şey diyorlar. Hak iddia ediyorlar ve mahkemelik olduğu anlaşılıyor. Bir insan göçtükten sonra bile onunla ilgili davalar bu dünyada devam edebiliyor. Birilerinin başı ağrıyabiliyor. 1 milyarlık miras hayat arkadaşına kalınca durum böyle. Kadir İnanır'ın ölümünden 4 yıl önce hazırladığı o vasiyet. İnanır'ın vasiyetinden mirasçılarımdan son isteğim vasiyetime uymalarıdır notunun çıktığı da ifade ediliyor değerli dinleyiciler. Şimdi bu haberi yayının ilk bir saatinde paylaşmıştık ama dikkat çekici tarafı olduğu için yineleyelim. Yaylaya Muhammed Salah akını var. Trabzon'da futbolcu Muhammed Salah'ın fotoğraf çektirip paylaştığı kaya parçası meşhur oldu. İnsanlar poz vermek için o yaylaya akın akın gidiyor. Hatta oraya bir tabela bile dikmişler. Salah Yaylası tabelası yazmışlar üzerine. Trabzon'dan yaylaya ulaşmak için 3 saat boyunca devam etmek gerekiyor. Patikadan da yürümek gerekiyor. O taşın üzerinde oturabilmek için. Acaba sevgide, İltifatta, muhabbette aşırılığa kaçma halimiz var mıdır bizim? Var gibi gözüküyor. Peki, 253 bin vekaletle vurgun haberine Akşam Gazetesi de yer vermiş. Başkan Erdoğan'ın bugünkü temasları da gazetelerde bütün ayrıntılarıyla var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için gittiği New York'ta Türkiye evine girişinde kendisini karşılayanlarla sohbet etti. Vatandaşlar hava yağmurlu olmasına rağmen Erdoğan'ı karşılamak için yaklaşık 4 saat bebekleriyle çocuklarıyla bekledi. Erdoğan kalabalığın arasında Mahir Selim adlı bebekle ilgilendi ve ona altın hediye etti. İslam ülkeleri başta olmak üzere dünya Başkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya kilitlenmiş durumda. Erdoğan bugün Türkiye saatiyle 19 sıralarında Başkan Trump'la da bir görüşme yapacak. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Bloomberg için bir makale kaleme aldı ve aldığı o makalede Birleşmiş Milletler'in veto hakkını kaldırması gerektiğini söyledi. Erdoğan son yıllarda dünyanın tanık olduğu salgınlar, enerji krizleri, tedarik zincirlerindeki kırılmalar, bölgesel çatışmalar gibi trajedilerin, dünyanın karşı karşıya olduğu krizlerin çözümünü birkaç başkentin iradesine bırakmanın bugünün gerçekleriyle bağdaşmadığını gösterdiğini söyledi. Küresel karar alma mekanizmalarının bugünün şartlarına uyum sağlamasının artık ertelenemez olduğunu söyleyen Erdoğan, Güvenlik Konseyi'nin hala 2. Dünya Savaşı sonrasının yapısına işaret ettiğini vurguluyordu. Dünya 5'ten büyüktür çağrımız, bu yönüyle daha geniş bir sorumluluk anlayışına davettir. Reform ihtiyacı artık somut bir yol haritasına dönüştürülmelidir. Bu yol haritasının merkezinde ise veto imtiyazının ilgası yer almalıdır. Çünkü Güvenlik Konseyi'ne ayrıcalıklı yeni üyeler eklemek, karar alma gücünün birkaç devletin elinde toplanması sorununu çözmez. İmtiyaz yazlı yapının kapsamını genişletir, veto imtiyazının kaldırılması anlamlı her türlü reformun hem başlangıç noktası hem de temel stratejik hedefi olmalıdır dedi. Özeti şu, hesap verilebilirlik artırılmalı, Birleşmiş Milletler'de bazı ülkelerin veto hakkı kaldırılmalı, Başkan Erdoğan'ın ifadeleri içerisinde. New York'ta 100 yıllık dostluk Amerika-Türkiye resepsiyonunda da konuştu Erdoğan. Türkiye-Amerika arasındaki ticaret hacminin 2 katına çıktığını söyledi. Türkiye'nin her türlü krize rağmen istikrar adası olduğunun altını çizdi. Savunmada dünyada ilk 10 ülke arasına gireceğiz dedi.
19: Değerli dostum, Başkan Trump'la samimi ve istisnai diyaloğumuzun katkısıyla münasebetlerimizin her alanında önemli ilerlemeler kaydettik, kaydediyoruz. Sayın Trump'la geçtiğimiz yıl Washington'daki görüşmemizin ardından kendisinin Temmuz ayında Ankara'yı ziyareti köklü müttefiklik ilişkilerimizi en açık tabiriyle teyit etmiş, pekiştirmiştir. Yeni bir soluk kazandırmıştır. Dünyadaki ekonomik ve siyasi dalgalanmalara rağmen ticaret hacmimiz son 10 yıldır 2'ye katlanmış durumda. 2025 yılında 38 milyar doları aşan ikili ticaretimiz bu yılın ilk 8 ayında 28 milyar dolara ulaştı. Türkiye dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde yer alan bir ülkedir. Son dönem etrafını saran krizlere ve çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş, hatta güçlendirmiştir. Göreve geldiğimizde 236 milyar dolar seviyesinde milli geliri olan Türkiye bugün 1,8 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştı. Türkiye ekonomisi güçlü, şoklara karşı dirençli bir ülkedir. Türkiye'ye yatırım yapan hep kazançlı çıkmıştır. Ülkemizde yatırım yapanlar için kurumlar vergisini %25'ten %12,5'a indirdik. İstanbul Finans Merkezi ile belirlenen endüstri bölgelerinde transit ticaretten elde edilen kazançları kurumlar vergisinden muaf tuttuk. Bu imkanı ilk kez Türkiye geneline de taşıdık. Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir. Çok yakında savunma sanayi ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasına gireceğimize inanıyorum.
10: 7 gün 7 sabah.
20: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik, Otopratik.
14: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul aralıklı sağanak yağışlı 23, Edirne 22, Çanakkale 19, İzmir aralıklı yağmurlu 29, Denizli 32, Afyonkarahisar 25, Antalya aralıklı sağanak yağışlı 29 derece, Adana 32, Hatay 30, Ankara aralıklı yağmurlu 26, Konya 25, Sivas 29, Bolu 24, Samsun ve Trabzon sağanak yağışlı 25 derece, Erzurum aralıklı yağmurlu 21, Kars 23, Van 25, Mardin 31, Siirt 32, Şanlıurfa parçalı bulutlu 35 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 40, Saraybosna 11, Roma 19, Pekin 31 derece.
20: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
15: Otopratik. Radyolarını henüz açan dostlar için söyleyelim. Bu yeni gelişme çok önemli çünkü Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Niyazi Üzmez Anadolu Teknik Lisesi önünde maalesef silahlı bir saldırı oldu. Tekrar edelim, Turgutlu ilçesinde Niyazi Üzmez Anadolu Teknik Lisesi önünde silahlı saldırı düzenlendi. Bölgeden gelen ilk bilgiler bunlar. En az 4 öğrencinin yaralandığı yönünde bilgiler. En az 4 öğrenci yaralandı. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı saldırının ardından okulun önünde kalabalık toplanmış durumda. Güvenlik tedbirleri şu anda devam ediyor. Ayrıntıları muhakkak ki gün içinde elimize ulaşacak. Biz okul güvenliği meselesini konuşurken alınan tedbirleri sizinle paylaşırken bu saldırı gerçekleşti. Üzüntü verici ama dikkat çekici. Alınacak tedbirlere ekler yapılması gerekiyor. Onu da bize gösteren bir gelişme. Hepinize çok teşekkürler. Bizimle olduğunuz için kısmet olursa yarın sabah 7'de yine buluşalım. Yine hayatı ve Türkiye'yi konuşalım. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşçakalınız.
20: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah sona erdi.
21: Sen de katıl derim, katılın evim.
22: Reklam.
23: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçar.

0: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
4: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
5: Reklam.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: doğasında var.
1: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1.899.000 TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren omega 3 ailesi. Belki ev.

faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

yaparken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.

yeni bir günden, bu salı sabahından ben Erkan Koç. Radyo 7'de mikrofon başında yerimi aldım. Yine çok güzel şarkılardan oluşan bir repertuarla saatimiz 11'i gösterene dek yanınızda olacağım. Hoş geldiniz.

80'ler 90'lar o döneme damga vuran şarkılarla bu programı açtım. Ferdi Özbeğen, Kamuran Akkor ve Orhan Gencebay sırasıyla radyonuzdaydı. Şimdi türküler, has türküler bunlar.

Neşet Ertaş'ın Ustanın O Güzelim türkülerinden bir demet sundum sizlere. O zaman hadi son bir tane de Neşet Baba'nın kendi yorumuyla gelsin. Tam bir taçlandırmış olalım vaziyeti.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Samuel Morse 1837 yılında telgrafı keşfetti. Bu elektrikli iletişimin ilk örneklerinden biri oldu. 1876'da Alexander Graham Bell telefonun patentini aldı. İlk başarılı telefon görüşmesini gerçekleştirdi. 1880'li yıllarda telefon hatları ve santralleri kuruldu, telefon kullanımı yaygınlaşmaya başladı. İlk cep telefonu görüşmesi 1973 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. 1983 yılında ise insanların kullanımı için satışa sunuldu. Türkiye'de ise cep telefonları 1994 yılında kullanılmaya başlandı.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Reklam.
3: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne ister ister ol.
6: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
7: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
10: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
11: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
12: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
13: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi Göz.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
15: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
17: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
16: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
17: Mutlu Akü bir numara.
18: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
19: Kazancım net, Sigortam.net.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Itemiz'in mobil uygulaması Itemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Itemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Itemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Itemiz Vay.
13: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
0: Bir reklam.
20: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
21: Reklam.

Bugün Allah izin verirse 22 Eylül Salı gününü yaşayacağız. Bu yeni gün vatanımız için, milletimiz için hayırlı, huzurlu bir gün olur inşallah. Şu an nerede sesimi duyuyorsunuz? Bilmiyorum ama büyük çoğunluk şu an mesaide çalışırken dinliyor. Yolda olanlar var. Yolculuk halinde radyo 7'ye kulaklı verenler var. Evlerinde şu an sesimi duyanlar var. Her neredeyseniz selam olsun size. Gününüz harika geçsin.

Her salı olduğu gibi bu salı da bu programda çok müzik az muhabbet olacak. Salı günleri tam bir müzik ziyafeti. Yine her tarzdan öyle güzel eserler var ki listede. Şimdi türkülerden bir demet geliyor.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
3: Erkan'la Çok Canlı.

0: kredilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Var.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım. Her güzele bir Mendus.
5: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Ekspertizse Dino bile.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ekspertizse Dino bile.
7: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
3: Getir, bir mutluluk getir.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Bir reklam.
10: İşinizin başında siz... Risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
11: Benim bankam iş bankası.
12: Reklam.

Ferdi Tayfur Gençliğimin Şarkıları adında bir sanat müziği albümü yapmıştı ve işte o albümde yer alan bu unutulmayan Hüzzam şarkıyı sizlerle paylaştım. Şimdi şarkılardan türkülere geçelim ve harika bir türkü gelecek. Bir Afyon Emirdağ türküsü. Dikenli bahçeye giremeyenler diyecek Ayfer Vardar.

Denizin dibinde haccam demirden evler. Burdur yöremize ait bu sevilen türküydü. Şimdi Burdur'dan şöyle hemen komşusu Antalya'ya doğru götüreceğim sizi. Antalya yöremize ait çok eğlenceli, çok keyifli bir türküyle sizi baş başa bırakıyorum.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Ekspertise Dynobile.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe. Ekspertise Dynobile.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

En iyi yorumcuları, en güzel şarkılar, her tarzdan birbirinden güzel eserler. Hafta içi her sabah 9-11 arasında ben Erkan Koç tarafından sizlere sunuluyor. Programın son bölümünde şöyle arabeskten bir ustalar geçidi yapmak istedim. İlkini Müslüm Gürses söyledi. Şimdi bir de Kibariye yorumu gelsin bakalım.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Bir programın daha sonuna geldik. Erkan'la Çok Canlı son iki şarkıyla tamamlanmış olacak. Cengiz Kurtoğlu'ndan gelecek sıradaki eser. Ben sizlere güzel geçireceğiniz bir salı günü diliyorum. Yarın sabah 9'da yine Radyo 7'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında bugün 16. kez uluslararası kamuoyuna hitap edecek. Erdoğan'ın konuşmasında ana gündem maddelerinin İsrail'in Gazze'deki saldırıları, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası yaptırımlar olması bekleniyor. Kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, 31. Taraflar Konferansı'nın tanıtım afişleri New York'ta Türk Evi binasına asıldı. Görsellerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsündeki konuşmalarına ait fotoğraflara yer verildi. İran Yargı Erki Yetkilisi Hasan Abdulyampur, Basra Körfezi'nde el konulan ABD ve İsrail menşeili ticari gemilere ilişkin yeni bir karar alındığını açıkladı. Abdulyampur, söz konusu gemilerin satışa çıkarılacağını ve elde edilen gelirin savaşta hayatını kaybedenlerin ailelerine aktarılacağını bildirdi. Sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasında tutuklu Muhammed Yarız'la bağlantılı finansal transfer gerçekleştirdiği belirlenen Selim Dağbaşı ve Hamza Kaplan gözaltına alındı. Şüphelilerin Yarız'ın hesaplarına yüksek miktarda döviz ve Türk lirası aktardıkları tespit edildi. Borsa İstanbul'da işlem gören bir hisse senedine yönelik manipülatif paylaşımlar yapıldığı iddiasıyla başlatılan adli soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları devam eden şüphelilerin piyasa dengesini bozmaya çalıştıkları belirtildi. İstanbul'da narkotik suçlarla mücadele ekipleri tarafından bir tıra düzenlenen operasyonda 224 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen iki şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,82, avro 55,98, gram altın 6.785, çeyrek altın 11.141 lira. Brent petrol 101 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.359 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

0: Daha ne var? Kimi için yepyeni bir hayatın başlangıcı, kimi için koca bir vedanın son noktası olabiliyor, değil mi? Ben masa aynı masa ama başka duygular var. Hayat da biraz böyle değil mi? Herkes aynı hikayeden aynı duyguyla kalkmıyor. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Edal Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtan. Mikrofonda yerimi aldım. Sizler de radyolarınızın başındaysanız hoş geldiniz.
1: Radyo 7.

İnsan ömrü boyunca kaç kişiyi sever bilinmiyor ama hani böyle birini gerçekten sevdi mi? Hani böyle kalabalığın içinde bile bir tek onu seçersiniz ya. Gönül bu hesabının kitabını kitap yapmıyor zaten. Şöyle hem bir gül yetiyor, bir de böyle gönlümüzün düştüğü o insan yetiyor değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Tüm zamanların en iyilerini birlikte dinleyeceğiz. Birlikte söyleyeceğiz hatta sevdiklerimizi ihmal etmeden.

0: İşte böyle sevmek kolay deniyor değil mi? Sevmek kolay deniyor da ama asıl mesele cesaret galiba. Böyle kalbini açmaya, güvenmeye, ne bileyim böyle incinme ihtimali var ya. Onu göze almaya aslında cesaretin var mı diye soruyor. Aşk biraz da böyle sonunu bilmiyorum ama. Ama işte yine de varım diyebilmek galiba.
1: Burası Radyo 7.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de sizlerle beraberiz. Nasıl geliyor kulağa? Güzel şarkı değil mi? Hani böyle aldanmak insanın başına gelebiliyor tabii. İnanıyorsun, güveniyorsun. Ama diğeri başka, aldanırım aldatamam diyor ya. İşte o bir tercih. Ben inanıp yanılabilirim ama böyle bile bile de birinin güvenini kırmayı kendime yakıştıramıyorum. En doğrusu da bu.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 burası. Beraberliğimiz devam ederken şöyle günün telaşında hani böyle insanın yanında iyi bir ses olsun istiyoruz ya her zaman için. Hepimiz için geçerli daha doğrusu. Ne yaptığımıza böyle karışmadan yolumuza eşlik eden ve tanıdık bir ses değil mi? Güzel olur. İşte Radyo 7 tam da burada. Türkiye'nin alışkanlığı olmaya devam ediyor. Evde, işte, yolda, nerede olursanız olun. Aynı frekansla en güzel şarkılarla, keyifli sohbetle buluşmaya devam ediyoruz.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de keyifli şarkıları dinleyeceğiz. Bu arada hemen hatırlatmak istiyorum, sizlerden gelen güzel mesajlar da yayında olacak. Az sonra iletişim adresimizi de hatırlatacağım size.

0: Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank VSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıf

0: herkes.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakşe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Nereye gidiyorsunuz, nerelerdesiniz, kimlerle dinliyorsunuz bilmiyorum ama şarkılarla, sohbetle günün içinde böyle kendinize öyle güzel yaratın ki o şarkıları sizlere armağan edelim, sevdiklerinize armağan edelim. Bunun için 0507-977-0101 mesajlarınız. Radyo 7 WhatsApp hattından an itibariyle fotoğraflı olarak gelirken isimlerinizi ve bulunduğunuz yerleri de belirtin lütfen. Ve yine Radyo 7 Instagram üzerinde benim fotoğrafımın altına da sizler mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Demedi demeyin.

Günün telaşı içinde ne çok şeyi erteliyoruz değil mi? Söyleyeceğimiz bir söz, edeceğimiz bir telefon. Ay üşeniyor muyuz acaba? Görmek istediğimiz birini, aman canım daha vakit var diyoruz, görmüyoruz. Oysa hayatın takvimi böyle bizimki gibi işlemiyor. Günler böyle birbirini kovalıyor, mevsimler değişiyor. Şöyle dönüp baktığımızda anlıyoruz ki zaman çoktan kendi hesabını tutmuş bile. Yıllar bekliyor, bekliyor da. Ama o yıllar var ya, affetmiyor işte, çok hızlı bir şekilde geçiyor. Hayat da değişiyor ama zamanın şöyle bir huyu var. Ertelediğinde, kıymetini bilmediğinde, o kıymetini bilmediğini de önüne koyuyor işte. Yıllar affetmiyor.

Ya işte söyledi, aynen değil mi? Yıllar affetmiyor. İnsan böyle her zaman büyük şeyler beklemiyor aslında. Ne bileyim, böyle biraz görünmek, biraz duyulmak. Sonrasında ne demek istediğini uzun uzun anlatmak zorunda kalmamak, değil mi? Ay, bu çok kıymetli, insanı yoruyor çünkü. En yorucu şey de o. O yüzden böyle biraz anlasaydın belki hikaye başka türlü olurdu.

0: Saatler devam edecek.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Ekspertizse Dino bile.
4: Her güzele bir Mindus.
5: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Ekspertizse Dino bile.
6: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Bellona, Bellona.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Reklam.
9: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.

0: Radyo 7 Haber.
1: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde sabah saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. Açılan ateş sonucu yaralananlar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD merkezli Bloomberg için kaleme aldığı makalede küresel sistemin aksayan yönlerini eleştirdi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki mevcut yapının adaletsizliğine dikkat çekerek veto hakkının kaldırılması gerektiğini savundu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler'in güveni yeniden tesis etmek temalı oturumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, batılı ülkelerin insan hakları ilke ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini belirterek, güven kavramının mevcut sistemde karşılığının bulunmadığını ifade etti. Yemen'deki İran destekli Husilerin bölgesel hedeflere yönelik saldırı girişimlerinin ardından Suudi Arabistan sınırında güvenlik önlemleri artırıldı. Ülkenin güney bölgesinde yer alan Necran Valiliği, muhtemel hava ve roket tehditlerine karşı vatandaşlara yönelik acil uyarı mesajı yayımladı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi eski yöneticisi Mehmet Cemil Acar hakkında yeni bir adli süreç başlatıldı. Acar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 160 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ankara 26, İstanbul 23, İzmir ve Antalya 29, Bartın 28, Kırşehir 27, Erzurum 21, Şanlıurfa 35 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanında anlaşma imzalandı. Bakan Bayraktar, anlaşmayla yeni nesil nükleer teknolojilerin teknik, ekonomik ve mevzuat boyutlarındaki uygulanabilirliğinin değerlendirileceğini belirtti. Tüketici Güven Endeksi, Eylül'de aylık bazda %1,3 artışla 91,9'a ulaşarak Temmuz 2018'den sonraki en yüksek seviyesine çıktı. Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 18.334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı.
3: Halkbank'ın katkıları.

0: İddialı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Bilgisayarın icadı insanlık tarihindeki en büyük teknolojik devrimlerden birini temsil eder. Hem bireysel yaşamda hem de toplumsal düzeyde etkisi derin olmuştur. Bilgisayarın temellerini İngiliz matematikçi, analitik, filozof, makine mühendisi Charles Babbage 19. yüzyıldaki analitik makinesiyle atmıştır. Bu cihaz günümüz bilgisayarlarının temel ilkelerini taşıyan ilk mekanik bilgisayar olarak kabul edilir. 20. yüzyılın ortalarında ilk elektronik bilgisayarlar ortaya çıkmıştır. Türkiye'de ilk bilgisayar 1960 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'nde kullanılmıştır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertise.
8: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
9: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
8: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
7: Sensat.com.
10: Benzini değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik. Umran Oto Ekber. Seviyorsan sebebi çok.
1: Sıfasız beklemesi yok. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
7: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 burası. Tüm zamanların en iyilerini dinlerken şarkı nasıl fonda? Sevdiğinizi söyleyin diyor değil mi? Kıymet verdiğinizi hissettirin. Öyle. Hayat çok hızlı akıp geçiyor. Az önce de konuştuk ya hani güzel sözleri böyle yarına bırakacak kadar da uzun değil. Böyle içinizden geçen iyiliği, sevgiyi saklamayın. Böyle duyulsun, bilinsin ne olur. İki kelime söylüyor zaten seviyorum seni diye. Sizler de söyleyin ben de sevdiklerinize ileteyim. 0507-977-0101 ve Radyo 7 Instagram'da benim fotoğrafımın altına yine isimlerinizle bulunduğunuz yerlerle mesajlarınızı iletmeyi ihmal etmeyin lütfen.

Bizlerle birlikte hemen şöyle bakalım. Fotoğraf mesajlar geliyor. Samsun Terme. Kazım Karabekir var. Kazım Karabekir Paşa köyünde Yüksel Karaman fındık seçerken dinliyoruz siz demiş. Bir de şarkı rica etmiş. Gönderirim tabii, duyuyor musunuz fonda?

Kimler bizlerle beraber? Hemen şöyle bakalım. Konya Akşehir'de, Akşehir Belediyesi'nde iş makinesi operatörü. Kaplumbağa dostunuz var. Hemen şöyle bakıyorum. Videoda göndermişler bana çalışırken. Ağaçlık bölgede denk gelmiş. Kolaylıklar diliyorum ben de size. İsimler yazılıyor değil mi mesajlarda? Mersin'de Leyla Aksu var. Hayatımız her daim iyi kalpli, merhametli, güzel insanlarla çakışsın der. Amin hepimiz.

0: Henüz gitmiyoruz, sevdiklerinize sesleniyoruz. Sizlerden gelen güzel mesajlar eşliğinde. Emine Hanım var Osmaniye'de cezaevinde. Sinan Can var, onun için bir şarkı rica etmiş. Gönderelim tabii. Akhisar'da Nermin Hanım var, o da cezaevinde yatan aşkım diye yazmış. İsmini bilmiyorum yalnız, kim olduğunu yazmamış. Duyuyordur herhalde bizi. Erzincan'da Saadet Hanım var, kışlıklarını hazırlıyor. Oh oh, kolay gelsin. Günü sizle açıyorum, sizle kapatıyorum, seviliyorsunuz demiş, eksik olmasın.
1: Burası Radyo 7.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'da.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Ekspertizse Dino bile.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın.
6: Uçarsın bu fiyatlara.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Oo, her yerden sipariş aldık.
10: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
9: Tabii ya.
10: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
9: Tami.
10: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
11: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
12: Reklam.
13: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
14: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin yeni radyosundasınız. Burası Radyo 7. Birlikteliğimiz devam ediyor. Hemen şöyle bakalım. Saat 23.30'da Sincan Cezaevinde kimmiş? Enes Sözen, Osman Semih Başkaya, Sefa Başkaya, Özcan Sümbül, Baki, Burak Karışlı, değil mi? Onlara kardeşlerimi istiyorum demiş. Fatih Yılmaz Şerif, duyuyorlarsa armağanımız olsun bu güzel şarkı.

Ama güzel fotoğraflar geliyor, tatlılar hazırlanmış. Oh oh, Denizli Tavas'ta Sivaslı Basri Usta göndermiş mesajı. Ali Usta'ya, Hilmi Usta'ya ve imalatta çalışanlar sizler için de gelecek tabii. Kadir Bey bizlerle birlikte İstanbul Gedikpaşalı diye yazmış. Sıradaki şarkıyı kendim için istiyorum Eda Sultan diyor. Tabii ki Kayseri Yozgat yolunda. Ne güzel, Kayseri Yozgat yolunda. Kim? Kim biliyor muyuz? Hayır. Ne güzel. Hayırlı yolculuklar size. Bu güzel şarkı eşliğinde.

Türkiye'nin en iyi radyosu Radyo 7'de tüm zamanların en iyilerini sevdiklerinize armağan edeceğiz. Samsun Tekeköy'de Merve var. Oh, menemen işlerine başlamışlar. Benden şarkı istiyorlar. Kışlıklar hazırlanırken biberler de gelmiş. Oh, salça yapıyor. Antalya'da Cahide Hanım, kolaylıklar diliyorum. Vallahi bütün ev hanımları harıl harıl çalışıyor. Sevgiler, selamlar size.

UEFA Uluslar A Ligi 1. grup ilk maçında 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek A Milli Futbol takımı mücadelenin hazırlıklarına başladı. Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, bordo mavili forma altında kariyerinin en etkili ilk 6 maçlık lig başlangıcına imza attı. Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool dönemlerindeki ilk 6 maçlık performanslarını geride bırakan Salah, Süper Lig'de 7 gol ve 2 asistle 9 gole doğrudan katkı sağladı. Fenerbahçe'de Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle operasyon geçirdi. Milli futbolcunun yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.301 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.82, euro 56 lira. Gram altın 6.773, Brent petrolün varil fiyatı 99.08 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir Aydın Otoyolu'nun 15-21. kilometreleri, Ermenek Mut Yolu'nun 34-35. kilometreleri, Balıkesir Dursun Bey Devlet Yolu'nun 62-68. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Sen de katıl derim, katılım evim.
5: Reklam.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
8: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
9: seveceğim. Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da. Pilot Garanti.

0: ödeyebileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
8: Şimdi sıradaki şarkı

söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini

Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye, beladan belaya gir.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta

Nasıl güzel şarkılar değil mi? Böyle ardı ardına duygularımızın tercümanı olmaya devam ediyor. Hemen şöyle bakalım, Konya Ereğli'de Remzi, can yoldaşı Mehmet Ustası ve Mehmet ve Mehmet Ustası. Mehmet Ildır'a da göndereceğiz. Sıradaki şarkıları bizleri duyuyorlarmış. Ne mutlu. Bu fotoğraf kimindir? Akşehir'de Sultan Ural var. Eda Hanım, şarkı rica ediyorum. Tabii ki gönderirim.

Seni sevmediğim yalan. Aslında böyle diyoruz ya, sevdiklerinizden esirgemeyin, şöyle yanı başınızdayken söyleyin diye. Hani şarkılarda şöyle duygularımıza tercüman oluyor. Bir de bunu dile dökmek lazım, değil mi? Yeni Çiftlik Seyitoğlu. Kimdir Dilek Hanım var, selamlar gönderiyor. Eşi Serhan için şarkı rica etmiş, çayını da hazırlamış. Bugün de yine ustalarla çalışıyoruz der. Muhammed Bey, Almanya'daki Hatice Hanım'a da selamlarımı gönderin demiş. Gönderdim vallahi, duyuyorsa.

Yayınlar dilekleriyle Semra Hanım var Balıkesir'de. Hiçbir şeyin değeri yok. İp çilesini örmeye başladım. Peki. Sizi çok seviyoruz, sürekli dinliyoruz demiş. İsme de şöyle bir baksam ama maalesef göremedim isminizi. Eda Hanım mesajımı görün, gördüm. Kayseri'den selamlar gönderen Gizem var. Oh, şarkılarla düğünüme hazırlık yapıyoruz demiş. Allah mutlu etsin, arkası da güzel gelsin. Anneciğine şarkı istiyor. Gönderelim tabii. Şu anda kahve içiyoruz demiş. Halime ablasıyla birlikte kahve içerken bana video göndermişler. Afiyet olsun hanımlar.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
3: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertiz.
8: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabite varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.

seviyorum bu şarkıyı. Çok da güzeldir değil mi sözleri? Gaziantep'te Mahmut Sönmez var. Yavuzeli ilçesinde Üçgöl köyünde onlar da fıstık topluyorlar. Okursanız seviniriz demişler. Okudum valla, umarım duymuşsunuzdur. Yollarda bizleri dinliyorlar. Leyla Dursun çifti Sakarya Hendek'ten selamlar göndermişler. Sevginin kıymetini bilenlere gönderir misiniz? Tabii ki gönderirim. Her daim. Adıyaman'da Turgut Bey var. Adıyamanlara şarkı istiyorum diyen. Bu fotoğraf kimindir? Hemen şöyle bakalım. Denizli'de Ramazan. Cem Yılmaz, güneşli. Güzel bir gün varmış. Ne güzel. Çok da güzel bir fotoğrafla bizlerle birlikteler. Sağ olsunlar.

Rüyalarda buluşuruz. Sevilen şarkılardan biriydi. Radyede sizlerle buluşturdu. Kırşehir Özbağ'da Rasim Bey selamlarını iletmiş. Habibe Çetin daha bizlerle. Şükrü Tahran yine aynı şekilde. Konya Bozkır. Almanya'da Ayşegül Hanım var. Her gün iş yerinde bizleri dinleyen. Nihat Bey'e çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Kütahya merkezde Huriye Çelik var. Radyoyu da ailesine sevgilerini gönderen, sevdikleri için şarkı isteyen Sungurlu'da Yusuf Boguç ve Yozgat'ta Yemen Bozdağ bizlerle.

Bu güzel şarkıyla birlikte program bitti. Hızlı bitti değil mi? Türkiye'nin alışkanlığı radyoydu burası. Edal saatlerin sonuna geldik. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Ama aması da var. Yarın yine aynı saatte Radyo 7'de sizleri bekliyor olacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

Eli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.

0: Radyo 7 Haber.
1: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ikisi ağır, 11 kişi yaralandı. Saldırının ardından kaçan 15 yaşındaki şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı bölgeye gitti. Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili 3 müfettiş görevlendirildiğini duyurdu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ise Manisa'da okulun yakınındaki saldırıyla ilgili yayın yasağı kararı verildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bloomberg için bir makale kaleme aldı. Erdoğan, Birleşmiş Milletler'deki veto imtiyazının kaldırılmasının anlamlı her türlü reformun hem başlangıç noktası hem de temel stratejik hedefi olmalıdır diye konuştu. Sermaye piyasasında manipülasyon soruşturmasında 14 şüpheli daha gözaltına alındı. 60 şüpheli için işlem yapıldı. Bazı şüpheliler aranıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ocak-Eylül döneminde 45 afet ve acil durumda 26 binden fazla kişiye psikososyal destek verdi. İstanbul'da metro ve tramvay kullananları ilgilendiren çalışmada sona gelindi. Metrobüslerde olduğu gibi metro ve tramvaylarda da ücret iade otomatları devreye alınacak. Bir süredir gündemde olan proje için bazı duraklarda çalışmalar tamamlanma aşamasına geçti.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %51 seviyesinde. D100 Küçükçekmece Florya yönünde sağ şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Avrasya Tüneli Anadolu Avrupa yönünde araç arızası var. Araç kaldırıldı ancak bölgede yoğunluk yaşanıyor sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler yoğun, Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik söz konusu.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanında anlaşma imzalandı. Bakan Bayraktar anlaşmayla yeni nesil nükleer teknolojilerin teknik, ekonomik ve mevzuat boyutlarındaki uygulanabilirliğinin değerlendirileceğini belirtti. Tüketici Güven Endeksi Eylül'de aylık bazda %1,3 artışla 91,9'a ulaşarak Temmuz 2018'den sonraki en yüksek seviyesine çıktı. Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 18.334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Otopratik. Meteorolojiye göre Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ankara 26, İstanbul 23, İzmir ve Antalya 29, Bartın 28, Kırşehir 27, Erzurum 21, Şanlıurfa 35 derece. En güvenilir

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Reklam.
6: Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
7: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Evet, bir gün daha. Saat gölge saati. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Yine bir program olarak alışkanlığınız olabildiysek ne mutlu. Gölge sizlerle programındasınız. Hoş geldiniz. Rabbim gönlüme ferahlık versin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün. Anlatacaklarım var, anlaşılsın. Her kimseniz ve neredeyseniz, hoş geldiniz.

0: tutup da yaz gibi özledim.
1: Eğer rahat bir vicdana sahipsen, beni dinleyen sen, bir insanın sahip olabileceği en güzel şeylerden birine sahipsin demektir. Öyle mükemmel biri olmana gerek yok. Zaten insan mükemmel olmak için yaratılmadı. O Allah'a mahsus bir şey. Her insanın hataları vardır, pişmanlıkları vardır. Hatta belki birilerine göre çok safsın. Lakin hiçbir zaman kötülüğe, kötülükle yaklaşma. Yapılan iyiliğin, iyi niyetin nankörü olma. Vicdanını huzursuz eden öyle büyük şeyler olmaz. O yüzden vicdan rahatlığının verdiği huzuru yaşarsın. Ki Allah bunu verdiyse korusun, vermediyse versin.

Ben gerek bazı şarkılarda gerekse bazı sözlerimde çoğu dinleyicimizin zamanda seyahat ettiğine inanıyorum. Ya belki hep mutlu anlarına gitmiyorsun ama çok şeyin sana çok şey hatırlattığını tahmin ediyorum. Peki geçmişe gitmişken orada kalalım. Sevilen şarkılarla devam edelim. Bu arada her programın başında olduğu gibi Instagram'dan, Facebook'tan, Story'den yayında olduğumu duyurdum. Dedim ki adını, şehrini yaz. Radyo 7'deyim dedim. Ki bu program gündüz 14, gece 24, günde 2 kere. Yazdığınız tüm mesajları okuyorum. Benim için çok kıymetli ama yayında rastgele seçip çok az sayıda okuyabiliyorum. Bu nedenle eğer sitem edeceksen, ya benim mesajımı niye okumadın diye Allah aşkına yazma. Ne sen üzül, ne de ben üzüleyim. Düz baba, biz düzüz. Neyse, moyum yani. Peki.

0: Ya düşününce işin içinden çıkamıyorum. Benim meslek bir alem. Her gün sesleniyorum saatlerce, gündüz gece. Çok şey anlatıyorum. Sonra şuna odaklanıyorum. Diyorum ki ya çocuğu dinliyor. Yaşlısı dinliyor, genci dinliyor. Kızgını var, seveni var, sevmeyeni var. Hı? Güçlüsü var, zayıfı var. Ama sonuçta insansın. Her gün biraz daha değişirsin, farklılaşırsın. Dün tamam dediklerine bir bakmışsın tahammül edemez olursun. Herkes de bu farklı yaşlarda olur. Standardı yok. Ne boş verebilirsin, ne de gülüp geçebilirsin. Yani mutlu olduğun zamanlar olmaz mı? Olur tabii. Ama üzüntülerin daha uzun sürüyor değil mi? Belki de birikmişler. Bu nedenle ağır basıyorlar. Tabii. Bunun şöyle de bir dezavantajı olur. Daha kırılgan olursun. Daha çabuk incinirsin. Belki de şu an yorgun olduğunu hissediyorsan bunun asıl nedeni bu.
1: Gölge sizlerle.

Ya bir yandan gözlerim doldu, bir yandan öfkelendim. Vallahi kalbini bozma, şov yapmıyorum. Bir baba olarak, bir Müslüman olarak içim yandı. Öfkem tüm İslam alemine, kendime, bir şey yapamayışımıza. Ya bir video gördüm şimdi. Videoda Batı Şeria'da Filistinli bir çocuk var. Çocuğun yaşı kaçtır ki ya? Yani belki 8 belki 9 o yaşlarda. Karşısında Yahudiler var. Ellerinde sopalar. Terörist Yahudiler. İsrailliler. Yahu o 8-9 yaşındaki Filistinli çocuk, ellerinde sopa olan o 3 tane alçak Yahudi'ye bir direniyor. Fakat içlerinde bir tanesi büyük, buna tekme atıyor, vuruyor. Ulan arkadaş ya, niye bir şey yapamıyoruz? Kahrımdan ölüyorum. Ne olacak böyle ya? Ya bu çocukların hesabı sorulmayacak mı ya? Hı? Vallahi Allah onların yardımcısı. Onlar her geçen gün cennette mertebe kazanıyor da. Bir şey yapmayan Müslüman alemi. Ya bunun hesabını nasıl vereceğiz ya? O ölen, açlıktan ölen çocukların, anasını babasını kaybedip yetim kalan çocukların, böyle dayak yiyen çocukların, zulme maruz kalan kadınların hesabını nasıl vereceğiz ya?

Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boşuyor. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertise.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
9: Dokuhome'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

reklamları dinledik ve ardından Yıldız Tilbe ile devam ettik. Şimdi bakalım sevgili dostlar, mesajlarınızda neler var? Kimler nelerlerden adını ve şehrini yazmış, Facebook sayfama girdim. Sevgili dostlar, Radyo 7'ye Türkiye'nin alışkanlığına müptela olanlar. Kadir, İstanbul Gedikpaşalı. 26 yıldır dinliyorum ve dinletiyorum. Ayakkabı sayacıyım demiş. Eyvallah, selam olsun. Leyla Hanım her gün bekliyor ve dinliyorum demiş Ankara'dan. Evet. Balıkesir'den Ali, 6 Eylül Balıkesir hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Avusturya'dan Tuncay. Evet, Özkan ailesine sevgilerini iletmiş. Manisa Akhisar'dan Yasin, bu arada Manisa'daki elim meseleyi programın sonunda anacaktım ama şimdi Manisa demişken hemen söyleyeyim. Geçmiş olsun. Şöyle son duruma da bir taraftan hemen haber7.com'dan şöyle bir bakalım, son dakika gelişmesi var mı diye. Evet sevgili dostlar. Allah fırsat vermesin, bu ülkede gerek çocuklarımızın sağlığına, canına, göz dikenlere, gerekse de ülkenin genel huzuruna, birliğine, bütünlüğüne göz dikenlere Rabbim fırsat vermesin. Askerimize, polisimize yardım etsin. Devlete güvenmek lazım canlar. Böyle zamanlarda askerimize, polisimize destek olmak lazım. Devletin savcısına destek olmak lazım. Kaos planlayanların ekmeğine yağ sürmemek lazım. Allah yar ve yardımcımız olsun.

İnsanın tercihleri kalitesinin aynasıdır. Tekrar ediyorum. İnsanın tercihleri kalitesinin aynasıdır. Öfkeyle atılan her adım seviyeyi ele verir. Davranışlar kalpteki niyeti fısıldar ve kimlerle samimi olduğu insanın ruhunun sınırlarını çizer. Evet, insan yalnızca seçtiklerinden değil, vazgeçebildikleriyle de inşa olur.

Sevgili dinleyicimin, sevgili dostum, bazen bir kalabalığın en ıssız tarafı olursun. Bazen bir ilişkinin en yalnız tarafı olursun. Bazen de haklısındır. Buna rağmen ortadaki sorunun haksız tarafı seçilirsin. Şu dünyada var ya, çoğu zaman adalet, mantık nerede? Cevapları olmayan sorular sormamak lazım. İyilerin cefa çektiği, kötülerin sefa sürdüğü bir yer değil mi bu dünya?

Çoğu zaman söylüyorum, neysem oyum. Aramıza yeni katılanlar var, tanışmak babından ara ara böyle söylüyorum ya, ne değiştirmeye çalıştığı biriyim insanların, ne de benim için yanmayan birisi uğruna duman olurum. Zaman zaman asiliğim tutar, doğrudur. Böyle biraz başına buyruk, biraz inat. Fakat ne üzerimde hakkı olanın nankörü olurum, ne de sevildiğimi hissettiğim yere düşman olurum. Öyle. Yani şartlarıyla, bahaneleriyle önüme gelen zor yer bulur bende.

Bir de ne var? Kimsenin üzerine fazla düşmemek. Ya bıktırır kaçırırsın, ya senin değerin düşer, kırılırsın. Ya haklıyken haksız olursun, ya da haybeye yorulursun.

0: Namı diğer gölge yayıldı.
1: Hep gölgen seni takip etti. Artık tüm Türkiye gölgeyi takip ediyor.
0: Gölgeyi takip ediyor.
1: Gölge, gölge, gölge.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 15-21. kilometreleri, Ermenek-Mut Yolu'nun 34-35. kilometreleri, Balıkesir-Dursunbey Devlet Yolu'nun 62-68. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Dokohom'un katkılarıyla gölgesizlerle devam.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'ta.
3: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren omega

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Tüm ürünlerde 1 Temmuz

0: Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
2: Günlünün 24 saat.

0: koyayım.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor. Bye.

sevda darbesini yedi ansızın. Şimdi sevdiğinden aralı gönül, oyununa geldi bir insafsızın. Yaslara büründü karalı gönül.

Artık sevdalara hiç duymuyor haz. Sabahı hüzünlü, gecesi ayaz. Her gün yaradana ediyor niyaz. Alçakça vuruldu yaralı gönül. Susuz güller gibi kuruyup solmuş. Aşık kullar gibi özlemle dolmuş. Mecnun misali divane olmuş. Dört yana hasretle sıralı gönül. Güvendiği için her can dostuna, maruz kaldı kaderin restine. Ne acılar çekti acılar üstüne, çektiğini hayra yoralı gönül. Ah gönül.

gelir döner devram dediğin, sevdiğin de yokmuş vicdan dediğin, neylesin be çaresiz hicran dediğin, böyleymiş, böyleymiş sevmenin.

başladığım şiiri bitireyim. Bir dörtlük daha kaldı. İsyan etme be. Kaderin böyle. Ahın yerde kalmazsın sabrıyla. Yaralısın ihanetlerle. Vefasızlar vuralı gönül.

Öyle dostum, yaşadığın kadarsın. Birileri üzülecek diye içinde yaşama savaşlarını. Gün gelir dışarıda vermediğin her kavgayı kendi içinde yaşarsın. Yeri geldiğinde sözünü, hak edenden de sevgini esirgeme. Yoksa söylemediğin her söze, güldürmediğin her yüze sonra pişmanlıkla bakarsın. Bir canın var. Bir de sayılı nefesin. Yani hiç kimseden farkın yok. Yok bir fark. Mutlu olmak ve herkes kadar senin de hakkın. Uyandığın günün ve sana verilen ömrün değerini bil. Unutma ki şu dünyada sadece yaşadığın kadarsın.

Ve Instagram hesabımı açtım. Facebook'tan gelen mesajlara bakmıştık. Biraz da Instagram'dan bakalım. Az evvel story'de yorumlardan birinin ekran görüntüsünü alıp paylaştım. Yorumun sahibi Seda isminde bir kardeşimiz. Çok yürekten geldi mesaj. Şöyle yazmış: altı üstü bir radyo deyip küçümseyenler, sizin sunduğunuz programla bizim dönüşümümüzü bilseler eminim sözlerini geri alırlar. Hoş bizim için sözlerini alsalar da bir, almasalar da demiş. Balıkesir'den selamlarını iletmiş. Bu arada şiirlerin yüreğimize dokunuyor demiş Aksaray'dan. Adın ne? İlker herhalde. Evet. Çankırı Şaban Özü, Küçük Kayalık Köyü'nden Banu, sizi dinlemeyi çok seviyorum demiş. Eyvallah. Serce, sesi huzur veren radyocu demiş. Teşekkürler. Bu arada bu mesajların geldiği video benim dün neden çok Allah diyorum onu açıkladığım bir konuşmam vardı. Onun videosu. Paylaşmıştık o videonun altına gelenler. Demiş ki mesela Bakırhan, vallahi o kadar güzel Allah'tan bahsediyorsun ki her gün sizi dinlemeden günümü geçti saymıyorum demiş. Eyvallah. Anlaşılmak güzel, dualarınıza, güveninize Rabbim layık etsin. Teşekkürler. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de gölgelenmeye devam.

heyecan bırakmadılar değil mi? İstek bırakmadılar. İyi niyetini anlamayanlar, kalbini hafife alanlar, her defasında seni seninle savaştıranlar, sen güzel düşündükçe daha hoyrat davrananlar, sen içinden geleni verdikçe hep biraz daha isteyenler. Ya bir gün, inşallah iş işten geçince olmaz, kendi kendine diyeceksin ki ya artık kimse için kendimi tüketmeyeceğim. Kalbimi kıranlara iyi niyet borcum yok. Bana yük olanı, beni istemeyeni taşımayacağım. Bundan sonra kimin suçlu olduğu umurumda da değil. Ben kendimden yanayım diyeceksin, dediğim gibi. İnşallah geç olmaz.

Merak etme. Kendimle yetinmeyi bilirim. Çoktan öğrendim. Öğrettiler. Yani eğer omuz vermezsen bana, sana yaslanmamı da bekleme. Çocuk gibi ilgi beklediğim zamanlar olur mu? Olur. Ve anla ki sana ihtiyacım var. Ben oyunları sevmem. Yürürken elimi sıkı tut. Her gün beni sevdiğini duymama da ihtiyacım yok. Sözlerde var olan özde yoksa anlamı yok. Eğer güvenimi zedelersen, o anda bil ki ben yokum. Konu sadakatse, özürleri sevmem. Kalbimi sıcak tuttuğun sürece her şeyimle, ömrüm yettiğince yanındayım.

0: sarıyor.
1: Zaman zaman biliyorsunuz kitabımızdan ayetler, ayet mealleri okuyorum, etkilendiğim. Fakat bugün genel olarak kitabımızla alakalı hikmet ehlinin muhteşem bir tespiti var. Onu söyleyeceğim. Diyor ki insan Kur'an'a, Allah'ın sözüyle, sözüne, sözlerine gözüyle bakarsa yazıyı görür. Beden gözü. Eğer orada yazanlara aklıyla bakarsa ilim görür. Kalbiyle bakarsa aşk görür. Ama ruhuyla bakmasını becerirse Rabbini görür.

Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'da.

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
1: Gümüş Suyu? Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen adli soruşturmada gözaltı sayısı arttı. Saldırıda ikisi ağır 11 öğrenci yaralanırken silahlı saldırganın yanı sıra annesi, babası ve dedesi de güvenlik güçlerince gözaltına alındı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gerçekleştireceği New York ziyareti öncesinde yeni bir gerilime imza attı. Netanyahu, kendisine savaş suçlusu nitelemesinde bulunan New York Belediye Başkanı Mamdani'yi alenen tehdit etti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü, Yemen'deki insani krize dair güncel verileri paylaştı. Sözcü, şiddetini artıran çatışmalar nedeniyle 130 binden fazla sivilin yerinden edildiğini ve bölgedeki insani durumun giderek ağırlaştığını bildirdi. ABD Başkanı Trump, Amerikan ordusunun mühimmat stoklarının yetersiz kaldığına ilişkin basında yer alan iddiaları kesin bir dille reddetti. İddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Trump, savunma sanayinde daha önce görülmemiş seviyelerde üretim gerçekleştirdiklerini ifade etti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne yönelik yürütülen adli soruşturmada ifade alma işlemleri devam ediyor. Soruşturma kapsamında FETÖ davasından hükümlü bulunan eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın cezaevinden getirilerek ifadesinin alınmasına başlandı. Ankara'da bir apartman dairesinde dehşet saçan şüpheli, 3 arkadaşını silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Katil zanlısının geride bıraktığı notta hayatını kaybeden arkadaşlarının kendisini uyuşturucuya alıştırdığını öne sürdüğü öğrenildi. İzmir'de yaşanan olayda bir yolcu bindiği taksinin şoförüne ücret ödemesi yaparken yanlışlıkla 920 lira yerine 920 bin lira havale etti. Hesabına gelen yüksek miktarı fark eden duyarlı taksi şoförü fazla yatırılan parayı eksiksiz şekilde sahibine iade etti.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde akıcı, Ayvansaray yönünde açık görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,82, avro 55,98, gram altın 6806, çeyrek altın 11.196 lira. Brent petrol 98 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.207 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

UEFA Uluslar A Ligi 1. grup ilk maçında 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek A Milli Futbol takımı mücadelenin hazırlıklarına başladı. Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, bordo mavili forma altında kariyerinin en etkili ilk 6 maçlık lig başlangıcına imza attı. Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool dönemlerindeki ilk 6 maçlık performanslarını geride bırakan Salah, Süper Lig'de 7 gol ve 2 asistle 9 gole doğrudan katkı sağladı. Fenerbahçe'de Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle operasyon geçirdi. Milli futbolcunun yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

0: Reklam.
1: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
5: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

0: Nasıl? Bulunduğun ortam araban olabilir, evin olabilir, iş yerin olabilir. Nasıl böyle sarıyor etrafını, değil mi? İyi beste böyledir. Bir anda havan değişir baba. Bence Talha Bora Ögeyaz şarkıları dinlerken sosyal medya hesaplarıma bir bakıver. Belki takip edersin. Ya etmesen bile şöyle bir bak. Belki seversin. Belki de peki nasıl istersen öyle olsun dersin. Kim bilir?
1: Peki nasıl istersen öyle olsun.

0: Öyledir insan sevdiği zaman, ama gerçekten seviyorsa katlanır. Zorluklarına katlanır, acılarına katlanır, sızılarına katlanır. Ama sevgide problem varsa, gevşeklik varsa, orada katlanır değil, sallanır. Bir anda sözler unutulur, yerine tahammülsüzlük gelir ve her şey yarıda kalır. Öyledir sevgili dostum. Yani demek ki sözler bir yere kadar.
1: Gölge sizlerle.

programcılığımızın başladığı yıllar, yani Türkiye'de özel radyoculuğun başladığı yıllardı. 90'lı yıllar. Bu şarkı beni o zamanlara götürdü. Ağlayayım mı? O dönemde çok sevilen, çok istenen şarkılar vardı. Bir de o devirde böyleydi. Yani insanlar şarkı dinlemek için bir yeni albüm çıktığında o hit şarkıyı duyabilmek için mutlaka radyo açardı ve radyodan isterdi. Çünkü başka hiçbir yerde albümü almadıysa eğer o yeni şarkıyı duyamazdı. Tekrar tekrar dinlemek istediğinde dinleyemezdi. Ha, ancak ne yapardı? Kaset çalarlar vardı. Radyoda çalarken kasete kaydeder, sonra tekrar dinlemek istediğinde dinlerdi. Vay be. Ama şimdi, yani o zamanlar öyleydi. Şarkı daha değerliydi ama şimdi program daha değerli. Diyor ki ben diyor şarkıyı, türküyü, alayını istediğim zaman, istediğim kadar her yerde dinlerim. Sen anlat diyor. Ama işin bir başka noktası var, o da ne? Sen başka yerde dinlediğinde radyo 7'de dinlediğin gibi olmaz kardeşim.

Benim derdim dermansız. İnsan böyle düşünür ama Allahü Teala her derde bir derman yaratmıştır. Burada mesele şu, zamanını bilmiyoruz. Bazen insan tam dermana yaklaştığı noktada pes eder. Tam dermana yaklaşmıştır, dibindedir, artık kurtuluş vardır, ferahlık vardır. Fakat pes eder. O zaman Leyla'sına kavuşamaz. Ve belki daha geniş manada Mevla'sına kavuşamaz. O daha kötü. Gölge.

Zaten efsane olmanın yolu da biraz pes etmemekten geçiyor. Eğer kolayca kavuşmuş olsalardı veya sıkıntı çıktığında Mecnun yakasını bırakmış olsaydı efsane olamayacaklardı. Eğer işin sonunda bir rahmet varsa bu tamamen senin çekeceğin zahmete bağlı. Ben şu kısacık ömrümde şu aciz halimle valla bunu gördüm. Kendi işim adına da böyle. O kadar çok pes etmenin eşiğine geldim ki hep dedim dur. Biraz daha sabret. O istediğin noktaya geleceksin. Kendime bunu telkin ettim. Belki de ben kendim ettiğimi zannettim. Yaradan ettirdi. Çok şükür.

0: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda
1: var. Reklam.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Toyota. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Toyota. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.

0: Kompanyayız.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak, ekspertise
4: Dino bile. Her güzele bir Mindus.
5: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz, huzurla ev ve araba sahibi.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.

0: de çok kördüm.
1: Öyle ya, ne diyordu sorulduğu zaman? Nasılsın diye sorusuna cevap neydi? Şikayet edemeyiz. Aklına herhangi bir konuda şikayet geldiği zaman hemen gerçekten ne büyük sıkıntılarla uğraşan, tüm o sıkıntılara rağmen yüzünde tebessümü, kalbinde inancı eksilmeyen insanları düşüneceksin.

ayrılık çöktü üzerimize. Umutlarımıza, hayallerimize ve zaten dünden yorgun olan yüreğimize. Bazen imanla, bazen bir inatla dayanıyoruz şimdilik çok şükür. Ama çok değiştik. Çok şey değiştirdik hayatımızda. Eski heveslerimiz ve o eski neşemiz yok artık. Hayat biraz gülümsememizden çaldı, biraz da yarınlarımızdan. Eski anıları düşünüp tebessüm bekliyoruz. Tebessüm ediyoruz şimdilik. Yeni anılarımız yok. Bunun adı umutsuzluk değil asla. Ama güzel şeyler düşünmek için daha çok çabalıyoruz şu günlerde. Sadece evimize kapanmadık. İçimize de kapandık. Fazlasıyla. Dışarıda bahar gelmiş. Haberimiz yok. Belki de umurumuzda değil artık. Çünkü bahar önce yüreklere gelecek.

0: şimdi.
1: Ya insan bugün herhangi bir nedenle para kaybedebilir. Rızkı veren Allah'tır. Bugün daralttı, yarın genişletir, para gelir. Ne bileyim, bugün herhangi bir mevkiyi, herhangi bir sınavı kaybedersin. Herhangi bir işi. Yaradan fettahtır, bir başka kapı açıverir. Fakat insan insanlığını kaybetmeyecek. Çünkü o her şeyi kaybetmek demek olur.
0: Hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Bazı şeyler hiçbir zaman eskisi gibi durmayacak. Aynı

Of dedi, biz de diyoruz ki of deme, af de, pekala biz de diyeceğiz. Hani af de diyoruz ama dediğimizi, telkin ettiğimizi inşallah kendimiz de uygulayacağız. Ne zaman? Birazdan. Vedada. Ama vedadan önce çok güzel, çok sevilen bir türküyü birlikte dinleyelim. Öyle geçelim. Ve bir de teşekkür edelim. Radyo 7'mizin büyümesinde, gelişmesinde, herkesin dinliyor oluşunda katkısı olan, dinlediği gibi dinletenler var. Yani gittiği ortamda tavsiye eden, arkadaşına, dostuna tavsiye eden vesaire. İyi ki varsınız. Çok ama çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Allah bizi size layık etsin.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Peki af de dedik, af dileyelim. Ya Rabbi affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri affet ve mağfiret et. Mağfiret, Allah öyle bir affeder ki sana senin günahını unutturur. Nimetlerin en güzelidir. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine buluşacağız. Radyomuzu 7'de, o vakte kadar ulaşmak istersen sosyal medyada Talha Bora Öge yazman yeterli. Program tekrarlarımda radyo7.com programcılar bölümünde. Ve hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi. Ne yap et, anı yaşa. Bendeniz, gölgenizden sevgili dostlar, şimdilik

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 48,82, avro 55,96, gram altın 6801, çeyrek altın 11.189 lira. Brent petrol 98 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.262 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Reklam.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anı.

çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne ister ister ol, anahtar teslim mutluluk.
7: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
6: Anahtar teslim mutluluk.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu akü bir numara.
2: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
1: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
4: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
2: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın.
4: Uçarsın bu fiyatlara.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Reklam.
10: Radyo 7. Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
2: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.

Çok özel bir eserle başladık efendim. Aşkın yayın hali Ebru'limizde, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde. Aşkın sesi bendeniz, ben Harsaroğlu. Şöyle keyifli keyifli güzelce yine şarkılarımızı, türkülerimizi dinleyelim. Keyifli dakikalar geçirelim beraberce. Hoş geldiniz ve aşk olan. Radyo 7'mizde aşkın

0: için.
1: Tabii ki kimsenin boynu bükük kalmasın, değil mi? Yani kimseler üzülmesin. Dileğimiz, temennimiz bu yöndedir ama
2: son vapurda ayrıldık.
1: Olabiliyor tabii ki. Olur, akın yağmur yüreklimle devam edelim radyo yedimizde.
2: Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim,

Özlemek. Özlemek de güzel, özlenmek de güzel. Efendim şöyle bir güzel bir metin yakaladım. Ben dedim her cümlesi tamam. Siz bakalım ne diyeceksiniz. Ne mi öğrendim hayattan diyor. İyice tanımadan insana bağlanmamayı, beni takmayanı takmamayı, verdiğim değeri hak etmeyen insanları silmeyi, gidene dur dememeyi, giden bensem dönüp arkama bakmamayı öğrendim diyor. Çünkü kimse üzülecek kadar değerli değil diyor. Ne dersiniz? Aşk o.

olduğu yere sığamamak sebebiyle oluşur, değil mi sevgili Can Bağları? Neticede bulunduğu yere sığamayan, olmak istediği yere de varamayan insanlar genelde o bulunduğu yeri pek sevmez, tutmaz, durmaz orada.

Çılardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o

0: görürken bile.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
2: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız.
5: Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji anlaşması imzalandı. Bakan Bayraktar, yeni nesil nükleer teknolojilerin uygulanabilirliğinin değerlendirileceğini belirtti. Avrupa'da doğalgaz fiyatları, ABD'nin ablukayı kaldırması karşılığında İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açabileceği yönündeki diplomasi haberleriyle megawatt saat başına 70 avronun altına inerek son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Sermaye Piyasası Kurulu pay geri alımlarında geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmayacağını duyurdu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
7: Reklam.
8: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
9: Vakıfbank daima seninle.
10: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Sen ne ister ister o.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
13: Bize huzur lazım.
14: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
15: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
16: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
17: Pilot Garaj Auto Expertise.
18: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi göz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
3: Bir reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
5: Reklam.
6: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebruli'ye devam ediyor.

büyüdüğünüzde tam da öyle olmadığını yaşarken anlıyorsunuz, fark ediyorsunuz. Çocukken daha farklı tabii ki. Dünyanız farklı, bakış açınız farklı, ihtiyaçlarınız farklı. Her şey farklı olduğu için, değil mi? Büyüdüğünüzde olayın aynı lezzette olmadığını anlıyoruz. Anlıyor insan ya da

Böyle güzel yüreklerden biri demiş ki, bugün dostları gezdim gördüm. Dili muhafaza etmekten daha iyi dost göremedim demiş. Hakikaten öyle. Dili muhafaza eden en güzel dost. Bence dili muhafaza ettiğiniz zaman, hani söylediğiniz, söyleyene kadar siz ona hakimsiniz ama söyledikten sonrasında o size hakim ya. O yüzden dil muhafaza edilmesi gereken önemli bir organ.

Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş. Çok özel bir şarkıdır. Çok, değil mi? Birçok kişinin de hayatında yeri bambaşkadır. Güzel, özel anılarınız vardır. İnşallah efendim. Devam edelim şimdi, yine bir başka özel şarkıya geçiyoruz. Güvendiğiniz dağlarla ilgili söyleyeceğim şeyler var. Güvendiğiniz dağlara karlar yağdığında en güzel çare dağ ile karı baş başa bırakmaktır. Gün gelip karlar eridiğinde dağ yolunuzu gözleyince en güzel cevap başka bir dağdan selam yollamaktır.

Al ömrünü koy ömrünün üstüne muhteşem. Şimdi yine bir muhteşem düet daha başladı bile. Hadi beraber dinleyelim. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'desiniz efendim.

0: Radyo 7 Haber.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Manisa'da okulun yakınındaki saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Çiftçi, 11 çocuğumuz yaralandı, 3 çocuğumuz ameliyattan çıktı ve yoğun bakımda tedaviyi devam ediyor, 1 çocuğumuz taburcu edildi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise saldırıya ilişkin anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dede de gözaltına alınmıştır bilgisini paylaştı. Ankara'da Aleyna Çakır adıyla bilinen Sema Esen'in evinde ölü bulunmasıyla ilgili intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme suçundan yargılanan erkek arkadaşı Ümitcan Uygun 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Görev süresi 31 Aralık'ta dolacak olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı veda konuşmasında Gazze'deki katliama ve Güvenlik Konseyi'nin adaletsiz yapısına sert tepki gösterdi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada Fethullahçı terör örgütü hükümlüsü Enver Altaylı için tutuklama talep edildi. Mahkeme tutuklama kararı verdi. Bunaltıcı sıcaklar yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor. Eylül ayının son haftasında yurt genelinde sıcaklıklar 4 derece birden düşecek. Özellikle İstanbul ve Ankara'da sağanak etkili olacak.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 22-23. kilometreleri, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 01. kilometreleri, Çatalca-Büyükçekmece yolunun 21-23. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla
3: Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji anlaşması imzalandı. Bakan Bayraktar, yeni nesil nükleer teknolojilerin uygulanabilirliğinin değerlendirileceğini belirtti. Avrupa'da doğalgaz fiyatları, ABD'nin ablukayı kaldırması karşılığında İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açabileceği yönündeki diplomasi haberleriyle megawatt saat başına 70 avronun altına inerek son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Sermaye Piyasası Kurulu pay geri alımlarında geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmayacağını duyurdu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Meryem el-İcliye el-Usturlabi, 10. yüzyılda yaşamış, bilimsel çalışmalar yapan kadın Müslüman bir astronom ve usturlap ustasıdır. Özellikle astronomik ölçümler ve gökbilimle ilgili programlamalarda kullanılan usturlapları mükemmel hale getirmiştir. Bundan dolayı kendisine Usturlabi ismi verilmiştir. Meryem el-İcliye Usturlabi'nin çalışmaları, dünya bilim tarihine kadınların katkılarını gösteren önemli örneklerden biridir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.
5: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: doğasında var.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Evindeyiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
3: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı. Expertise Dino Bille.
4: Her güzele bir Mindus. Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik. Expertise.

0: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

özel bir eserdir. Aykırı Yollarına ve bu güzel düeti dinledik. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde. Aşkın Yayın Ali Ebruli, Aşkın Sesi bendeniz Benhar Sarıoğlu. Yine şöyle enfes bir şarkıyla devam edelim. Koray Avcı'nın yorumuyla dinleyelim. Hoş geldin diyelim. Evet, bu yepyeni saatimize de hoş geldin diyerek başlayalım efendim.

Şöyle bir de Koray Avcı'dan sonrasında. Evet, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de çok sevdiğiniz sesler ya bedavacı. Şöyle bir canımın içi desin. Canımın içi, canımın içi.

0: Canımın içi deyince şimdi bugün yine hazırlanırken şöyle bir cümleyle karşılaştım. Gidin diyor, sevilmiş insanlar bulun. Hiçbir şey canınızdan değerli değil. Hasarlı ruhlara bulaşmayın diyor. Evet, sevilmiş insanların, sevgiyi tam almış insanların ruhunda zarar yoktur. Ruhunda zarar olmayan da size zarar vermez. Haklı mı, ne dersiniz? Söylesen,
1: ne beklesen, yaradandan ya da kaderinden.

sabahların evet hesabını soracak elbet biri var çok şükür. Rabbim hiç kimsenin hakkını kimse de bırakmaz biliyorsunuz. Efendim şimdi ne yapalım? Şöyle bir yoklamayı almaya başlayalım mı? Evet sizler şöyle güzel güzel hemen plakanızla birlikte. Evet evet araç değil şehir memleket plakanızı yazarak gönderebilirsiniz. Mesela 34 İstanbul Venhar. Evet burada. Sizler de bu şekilde yazıp gönderebilirsiniz. 0507 977 0101 Radyo 7 WhatsApp'a.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen o.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Toyota. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Toyota. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
8: Ekspertize Dino Bile.
9: Smokin bizim işimiz.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
4: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
5: Getir, bir mutluluk getir.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Bir reklam.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
9: Reklam.
10: Radyo 7.
11: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebuli'ye devam ediyor.

Şöyle hemen bakalım mı? Yoklamayı alalım. Bakalım hangi iller burada ve o güzel illerimizden kimler kimler varmış efendim, bir görelim istiyorum. Şöyle gördüğüm kadarıyla 34 Nadire burada demiş. Selam olsun sevgili Nadireciğim. 39 Kırıkkale, Kırklareli Burcu, aşk ola Cemal'imiz, nur ola. 23 Elazığ'dan Emel, Emel'cim selam olsun, Emel de burada demiş. Ve 11 Bilecik'ten kucak dolusu sevgiler, Bilecik de burada. Ne güzel, harikasınız. 20 Denizli'den Gökhun Görkem, selamlar efendim. Ve 34 İstanbul'dan Aydın, burada demiş, selam olsun. 42 Konya'dan sevgili Gübra, o da burada. 54 Sakarya'dan Leyla Dursun, çifti iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ederiz, selam olsun efendim.

burada dedim ve şöyle bir bir hepsini de tespit ediyoruz. Harika. 28 Giresun'dan ikizler selamlar İbrahim Külekçi. 07 Antalya Emre burada demiş. 68 Aksaray'dan Kudret Baylan o da burada. 19 Çorum Bekir Radyo 7'ye selamlar demiş. Selamlar efendim Çorum'a. Değişmeyen frekans demiş. 06 Ankara'dan selam olsun. 29 Gümüşhane İnci Bölükbaş selam olsun efendim. 60 Tokat Aynur selamlar. Tokat da burada. 54 Sakarya'dan Esma Mutlu o da burada. Selam olsun. Ve 44 Malatya'dan Hüsnü burada.

ama işi çok güzel oluyor. Birçok ismi bir arada hemen şöyle zikretmiş olabiliyoruz. Yerine ulaştırıyoruz selamlarımızla. Mesela hemen bakalım. 10 numaralı şehrimiz, 10 numaralı şehir Balıkesir. Nazım ve Sevil selam olsun. 34 İstanbul'dan sevgili Merve. 38'den Kayseri'den sevgili Zeynep. 46 Kahramanmaraş'tan Muharrem. Hepsi burada. Radyo 7'de. Vener abla, 34 Ali Korkmaz. 0102. Hem Adana hem Adıyaman selam olsun.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
5: ister ol. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Anahtar
6: teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar
7: teslim mutluluk. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
8: Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren omega 3.

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
1: Gümüş Suyu? Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Japan Legno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
4: bak. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
5: adında. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Oo, her yerden sipariş aldık.
7: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
6: Tabii ya.
7: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
6: Tami.
7: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
8: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
9: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmeleri kapsamında dünya liderlerine hitap ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsüne 16. kez çıktı. Erdoğan, bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak, Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz, dedi. ABD Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine seslendi. Trump, İran üzerindeki baskıyı sürdürme konusunda birlik olmalıyız, dedi. Manisa'da bir okul önünde silahlı saldırı düzenlendi. 15 yaşındaki öğrencinin av tüfeğiyle gerçekleştirdiği saldırıda 11 öğrenciyi yaraladı. Saldırının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Manisa'ya gitti. Osmaniye'de 24 gündür kayıp olarak aranan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'ın altınları için öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Cinayeti soğukkanlılıkla itiraf eden katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının gözaltına alınan anne babasına da ev hapsi verildi. Sermaye piyasalarındaki manipülasyon soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. İstanbul ve Aydın'da 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Hedef Yatırım Bankası'nın yurt dışına transfer etmek istediği 2 milyar liralık şüpheli işlem MASAK engeline takıldı. TOKİ'de %25 indirim kampanyası başladı. Borcunu kapatmak isteyenlere %25 indirim yapılacak. Borcunun en az 4'te 1'ini kapatanlar da kampanyadan yararlanabilecek.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Galatasaraylı Singo üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre formasından uzak kaldı. Son olarak antrenmanda sakatlanan fil dişli futbolcunun bu ay sonunda sahalara dönmesi bekleniyor. Trabzonspor iç saha ve dış sahada farklı. Bordo Maviller geride kalan 6 haftalık dönemde sahasında oynadığı 3 maçı da kazanarak 9 puan elde etti. Karadeniz ekibi dış sahada ise bir beraberlik, 2 mağlubiyet alırken galibiyetle henüz tanışamadı ve hanesine sadece 1 puan yazdırabildi. Geçen sezon ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden Samsunspor bu sezona iyi başlayamadı. Son 4 maçını kaybeden Karadeniz ekibi 6. hafta itibarıyla düşme hattında yer alıyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.198 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.81, euro 55.84. Gram altın 6.792 lira, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar seviyesinde.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik, Otopratik.
6: Meteorolojiye göre Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yarın Ankara ve İzmir 23, İstanbul 18, Antalya 28, Sinop 25, Erzurum 26, Malatya 30, Siirt 34 derece olacak.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik, Otopratik.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
7: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu şu dakika itibarıyla %71 seviyesinde. Şile yolu Madenler Tepeüstü yönünde orta şeritte trafik kazası var. D100 Beylikdüzü Haramidere istikametinde ise sol şeritte yine trafik kazası meydana geldi. Sürücülerin dikkatine, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler yoğun, Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor.
7: Arvento yoldur.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de. Ekspertise Dino
1: Bile. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
3: lazım. Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
5: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
6: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
7: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
8: Bir reklam.
9: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
10: Reklam.
11: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

güzeller. Ne güzeller. Derler ki sevenin yüreği büyük olur. Ama bilmezler ki sevdiğine küçücük bir serçe gibi çırpınır durur. Aşk olur.

Ve geldi ki yoklamaya. Hemen yoklamayı almaya başlayalım. 0507-977-0101'den. Efendim 44 İstanbul demiş, selamlar, iyi yayınlar. Şimdi 44 Lüdür tahminim değil mi? Ve Gaziantep'imize selamlarımızı iletelim. Aynı zamanda da İstanbul'umuza, 34 İstanbul'umuza selamlar. 06 Ankara'dan Bilal burada demiş. 06 Ankara'dan Tarık da yine burada demiş. Harika, Ankara burada.

miydi şu ana kadar? Bence yok gibi yani. Tüm Türkiye, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Harikasınız. Devam edelim ama biz yoklamayı almaya. Merhaba, iyi yayınlar demiş. 43 Kütahya'dan Necda burada demiş. 46 Kahramanmaraş'tan Ejder. 31 Hatay'dan Hüseyin Mercan. Selam olsun. 14 Bolu Cihan demiş. Selam olsun. 06 Ankara'dan Murat. Malatya 44 Mehmet Çiçek buradayım demiş. Harikasınız. Teşekkür ediyorum. Hep burada olmaya lütfen.

Bakalım yoklamaya dahil olan diğer illerimiz hangileri? Hemen gördüğüm kadarıyla 07 Antalya'dan Aslı kucak dolusu sevgiler demiş. Teşekkür ediyoruz. 07 Antalya'mıza, 07 Radyo 7'den. Selamlar Radyo 7'den, evet. 06 Ankara Güldan. Selam olsun. 42 Konya'dan Kevser. Alanya'dan Bünyamin. 07 uzun bir aranın ardından demiş burada. Hep burada olalım. Hiç ara vermeyelim. 19 Çorum, Mecit seni dinliyoruz demiş. 23 Sefa ve Suat Şimşek, selamlar efendim.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: Lütfen maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol, sensat.com.
2: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan sensat.com.
1: Sensat.com.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
10: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detay

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Bir reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: Reklam.
6: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Çetin Akaya'yı dinledik. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde sevgili Can Bağları ve şöyle bir de neye geçelim? Alişan şöyle Ahleyar, o çok özel eserlerden biridir. Ahleyar'ı şöyle keyiflice dinleyelim ama tabii ki benim hatırlatmam gereken güzel bir, evet, bir farklılık var. Kaç yaşına gelirsen gel. İnsan ağladığında ne der? Anne diye ağlar, değil mi? Varsa sarılır, yoksa dağılır. Ebediyete göç etmiş bütün anne babalarımıza Allah rahmet eylesin. Şefkati ve merhametiyle muamele eylesin.

devam edelim şöyle güzel mesajlarınızla. Bakalım başka hangi iller buradaymış efendim. Yoklamayı almaya devam ediyorum. 07 Murat Paşa Antalya'dan selam ve dua ile demiş. Selamlar efendim, teşekkür ediyoruz. 16 Bursa'dan Nazlı selam olsun demiş. Burada demiş, Nazlım da burada. 42 Konya'dan Gülay, o da burada. Gülay'ımıza da selamlar. 52 Ordu'dan Emre Yıldız.

Vay vay vay, yine sona gelmişiz. Okuyabildiğim kadar okuyayım, yoklamayı devam ettireyim. 45 Manisa'dan Mehmet Çelik, 71 Kırıkkale'den, Kırıkkale'de burada demiş, selam olsun. 27 Gaziantep'ten Esra burada. 53 Rize, İstanbul Bahçelievler'den Orhan selamlar demiş, çok selam olsun. 36 Erol Batmaca, hayırlı yayınlar diliyorum demiş, teşekkür ediyorum. 66 Yozgat'tan Battal Mavili, 17 Antalya'dan selamlar Fidan Güzel, Çankırı 18 Gülay, 07 Antalya ve 46 Maraş'tan burada demiş. 42 Emine Tanoğlu, 52 Arif Kirazoğlu, 06 Ankara Bilal, NL Hollanda'dan Ali, 36 Kars ve 43 Kütahya'dan Ramazan Köy, 14 Bolu Nazan selamünaleyküm, aleykümselam. En önemlisi ve güzeli, sırrın sahibine emanet, hoşçakalın.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telde Nebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
1: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
6: Bellona, Bellona. Reklam.

0: aydın.
1: Akşamın bu saatinde yollar biraz daha sakinleşiyor belki ama hayatın telaşı herkes için bitmiyor, öyle değil mi? Kiminin mesaisi yeni başlıyor, kimi direksiyon başında, kimi evinde günün yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışıyor. Biz de bu gece yine şarkıların etrafında buluşalım istedik. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hoş geldik.

0: olmuş.
1: Bazı şarkıların insanın söyleyemediği her şeyi onun yerine söylüyor. Hele gece olunca, günün gürültüsü çekilince insan kendi iç sesini daha iyi duyuyor. Belki şu an bir yerde tek başına oturan, geçmişi düşünen biri vardır. Bu şarkıda biraz onun sessizliğine eşlik etsin. Ne dersiniz?
2: Burası Radyo 7.

sevgiler, selamlar. İnanın o kadar çok mesajlar var ki çoğu mesajı kaçırıyoruz, çoğu mesajı görmüyoruz yoğunluktan ötürü. Hepiniz hakkınızı ihlal edin, gözüme ilişti ve okumak istedim. Kolaylıklar.

Bugün ne yapalım biliyor musunuz sevgili dinleyenler? Yazılı mesajlarınıza yer verelim. Sizden ufak bir ricam olacak. Şimdi diyeceksiniz ki nedir ufak bir rica? Mesajlarınızın kısa olmasına özen gösterin ki yazan tüm dinleyenlerimizin mesajlarına yer verme fırsatımız olsun, olur mu? WhatsApp hattımız 0507-977-0101. Tekrar ediyorum, 0507-977-0101.

göz. Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Bu saatte hala çalışanlara da küçük bir selamımız olsun, öyle değil mi? Gece vardiyasındaki sağlık çalışanlarına, güvenlik görevlilerine, fabrikada nöbetini sürdürenlere. Çoğumuz uykuya hazırlanırken siz hala bir işin başındasınız. Emeğinizin sesi bazen duyulmuyor olabilir ama hayatın içinde çok büyük bir yeri var.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 22-23. kilometreleri, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 01. kilometreleri, Çatalca-Büyükçekmece yolunun 21-23. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Konya yolundan sevgili Murat Bey bizi dinliyor. Eşine ve Safiye Sultan'a selamlarını iletiyor. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Yolda olan herkese aynı istikametteyiz. Cem Süllen dostu Levent Canatan'a sesleniyor. Sen olmazsan çayın tadı olmuyor arkadaş demiş. Çayınızda dostluğunuzun hep demi kalsın inşallah. Erzurum'dan Salih, büyük bir emeğin ve kavuşmanın hüznü var satırlarında. Olmayınca olmuyor, öyle değil mi? Nasip olmayan sevdaların yükünü burada birlikte paylaşıyoruz. Kayseri'den Yunus Bey, eşi Demet, ikizleri Aybüke ve Şerife ile oğlu Halil Yusuf'a sesleniyor. Hoş geldiniz soframıza. Evinizin sıcaklığına ortak olmak çok güzel ve keyifli. Sibel Can bizlerle.

Hayatın içinde öyle insanlar var ki kendi hayallerini bile başkalarının iyiliğine göre hep erteliyor. Evinde çocuklarıyla ilgilenen anneler, babalar, günün yükünü sessizce taşıyanlar. Bazen kimse sormuyor, sen bugün nasılsın diye. Biz buradan soralım, nasılsınız?

Tokat Reşadiye'den Hüseyin Bey, canından çok sevdiği ailesiyle bizleri dinliyor. Hanenizin neşesi hiç eksilmesin inşallah. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Zekai Bey'e kucak dolusu selamlarımızı iletelim bizler de. Elazığ'dan İhsan Usta işinin başında bizlere sesleniyor. Bizler de kolaylıklar dileyelim kendilerine. Rabia ve Batman'la arkadaşı Fatma sıcak bir çay eşliğinde katılmışlar bizlere. İki dostun muhabbetine ortak olmak ne güzel. Selçuk Balcı ve Fikret Dedeoğlu Radyo 7'de bizlerle birlikte.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le kum saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Bugün yazılı mesajlarınıza yer veriyoruz. Denizli'den Şenay Hanım bizlerle birlikte. Bu güzel eserde kendilerine armağan edelim. Hava Hanım canı kadar sevdiği Yasemin'e sevgilerini iletiyor. İskenderun temizlik işleri gece ilaçlama ekibinden Mehmet Çürük görev başında. Emeklerinize sağlık dileyelim. Tır şoförümüz Ersin Kapıkule'de sınır kapısında bizi dinliyormuş. Tüm gurbet yolcularına selam olsun diyelim o zaman. İskenderun'dan Leyla Tunç doğum gününü kutluyor. Doğum gününüz kutlu olsun. Ben mantık diyorum diyerek tartışmamıza noktayı koymuş. Nice yaşlarınız olsun inşallah.

0: İnsanın elinde kalan şeyleri düşünüyorum İbrahim Erkal bu şarkıyı söylerken. Bir insan, bir fırsat, bazen koskoca bir dönem. Hayatın böyle tarafları da var, öyle değil mi? Her şeyi tutamıyoruz ama geride kalanlardan bir şeyler öğrenip yolumuza devam ediyoruz. Hayat yolculuğumuz her daim açık olsun sevgili dinleyenler.
1: Burası Radyo 7.

Mersin'den İsmail Bey direksiyon başında geceye eşlik ediyor. Yolunuz açık olsun o zaman. İskenderun'dan Mehmet Ali Bey hayat arkadaşı Fatma Hanım'a sıradaki eserimizi armağan etmemizi rica ediyor. Başka bir dinleyicimiz yanı başındaki eşi Beyzullah'a olan sevgisini dile getirmiş. Aşkı taze tutan kalpler her daim var olsun. Bozantı'dan Orhan Kemal, kumlar çöle biz Mecnun'a döndük diyerek içindekileri dökmüş satırlara. İçinizdeki hüznün ortağı, sığınağı radyo 7. Bu güzel eserde size ve sizin gibi olan tüm dinleyenlerimize armağan olsun.

Bazı insanları unutamıyoruz çünkü unutmak istemediğimizden değil, sadece hayatımızın bir dönemine kadar o kadar yakışıyorlar ki isimleri geçmese bile hatıraları bir yerden çıkıp geliyor. Mesela bir gülüş, bir kokusu, bir şarkı. İnsan hafızası tuhaf ve güzel bir şey aslında. Evet, güzel memleketim Sinop Gerze'den Fatih Demir memleket kokulu huzurlu bir akşam diliyorum tüm dostlara diyor. Memleket hasreti çeken herkese kucak dolusu selam olsun. Gaziantep'ten Fatoş Hanım yolunu sabırla beklediği Gökhan Aksu için bir eser rica ediyor. Seven kalpler arasında hiçbir mesafe girmez unutmayın. Konya'dan Mustafa Bey kucak dolusu selamla katılmış yayınımıza. Ayrıca Konya'dan Gizem Hanım hayatının anlamı Tunç için bir şarkı rica ediyor bizlerden. Bu güzel eser de sizlere armağan olsun.

Herkesin kendine ait küçük bir dünyası var. Kimininki kalabalık, kimininki sessiz. Kimi işten eve döndüğünde ailesinin sesini duyuyor, kimi yalnızca radyoya açıp bir ses arıyor. Belki bu gece bizim sesimiz de o dünyanın bir köşesine konar, kim bilir, öyle değil mi? Kocaeli'den Elif Armağan sevip de kavuşamayan o kırık kalpler adına yazıyor. Kavuşamayanların sığınağı Radyo 7'deyiz. Deniz'den bir dinleyicimiz eşi Buket ve oğlu Kenan ile birlikte bizleri dinliyorlarmış. Yıldız Zilbi'nin bu güzel şarkısında sizlere armağan etmiş olalım.

Antalya'dan aslı hakikat kaderi olan rızam sana olan sevdamdandır diyerek Servet Çite için selamlarını iletiyor. Belçika'dan Burhan Bey kendisine de bu radyoyu sevdiren eşine ve kızına sevgilerini iletmiş. Çok teşekkür ederiz güzel ailenize.

direksiyon başındaki herkese ayrı bir selam gönderelim değil mi? Gece yol yapan şoförlere, taksicilere, kamyonculara, uzun yolda kilometreleri tüketenlere. Yol uzadıkça insanın aklı da uzaklara gidiyor. Biz de bu gece yolunuza birkaç şarkı bırakalım. Siz sürün, biz eşlik edelim sizlere, ne dersiniz? Mersin'den Aysun Hanım çok sevdiği Kerem Bey'e bu güzel eseri armağan ediyor. İzmit'ten Tuğba ve Ahmet Kılıçarslan, Eskişehir'de üniversite okuyan evlatları Emirhan'a bir şarkı göndermemizi rica etmişler. Rabbim zihin açıklığı versin. Zeynep kardeşiyle birlikte KPSS masasında bize kulak veriyorlar. Rabbim zihin açıklığı versin sizlere de inşallah.

Sizler de sesinizi sevdiklerinize duyuralım değil mi? Malatya'dan Kenan Bey, eşi Nihal, kızı Zeyno ve üniversiteye uğradıkları Eren'le birlikte bizleri dinliyorlarmış. Evet, Kütahya'dan Ahmet Şen bizlerle birlikte. Ahmet Davut Tarsus'taki Can babası Erol Bala, sabret az kaldı seni çok seviyoruz diyor. Kavuşmayı sabırla bekleyen herkesin o umutları inşallah gerçek olur. Van'dan Aydın, emek vermeden olmuyor diyor. Sevdiğinize sımsıkı sarılın diyerek nişanlısına güzel bir şarkı armağan etmemizi rica ediyor. Son olarak Kıbol'dan bir dinleyicimiz, eşi Sevda ve biricik oğlu Kerem'le birlikte bizleri dinliyorlar. Kıraç bizlerle birlikte.

0: Oturduysam eğer hesabımı kendim ödedim. Kurtlar sofrasında oturduysam eğer.
1: Gecenin sonlarına gelirken bugün hayatın bir yerinde emeğiyle duran herkese bir kez daha selam olsun. Temizlik yapanlara, teknisyenlere, işçilere, sağlık çalışanlarına, öğretmenlere, esnafa, evinin yükünü taşıyanlara. Evet, herkesin görünmeyen bir hikayesi var. Biz o hikayelerin bazılarına bu gece birkaç şarkıyla dokunabildiysek ne mutlu bizlere. Ve artık gecenin bu bölümünde son şarkımıza geldik. Bazen bir program biter ama insanın içinde kalan birkaç cümle, birkaç melodi devam eder. Bu gece bizimle olan herkese sonsuz teşekkürler. Yarın yine başka şarkılarda, başka hikayelerde buluşmak üzere. Geceniz güzel olsun. Hoşça kalın.

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarında boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.

Bugün günlerden Salı ve Salı geceleri Radyo 7'de Kaan'la Gece Ses Ver'de istek zamanı. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu gecede 2 saat boyunca ben Kaan Özdemir hayatınıza eşlik etmeye çalışacağım. Şarkılarımızla, sohbetlerimizle ve bu gece tabii ki isteklerimizle. Birazdan WhatsApp numaramızı hatırlatacağım. Gece boyunca istek şarkılarınızı yazılı olarak bize iletebilirsiniz. Bakalım neler dinleyeceğiz bu gece.

Sen de radyo hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: beden yakıl.
1: Gününüz nasıl geçti, geceniz nasıl geçiyor? Çalışarak bize kulak verenlere kazasız belasız hayırlı bir mesai dileyelim. Aynı şekilde yolculuk yapanlara da. Bakalım ilk mesajımız kimden, nereden geliyor? Denizli'den selamlar. Benim için güzel bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Şenay, en güzelini çalarız. Hem de hiç merak etme, ben Ayşe, sıradaki parça benim gibi yaralı olanlara gelsin diyor. Allah şifa versin. Biz de yaralara merhem olmaya gayret ediyoruz elimizden geldiğince. Ahmet Kaya'dan Yakarım Geceleri isimli şarkıyı kendime armağan ediyorum diyor Ceylin. İlk şarkımızı o seçmiş oldu. İskenderun Denizer Eğitim Alayı'nda askerlik yapan kardeşim Ali Enes Tuz için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Hem İskenderun'da bize kulak veren askerlerimize hem de Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde kulak verenlere bu güzel şarkıyı armağan ediyoruz.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de gece boyunca WhatsApp üzerinden bize gönderdiğiniz yazılı mesajlarınızla birlikte istediğiniz şarkıları çalmaya elimden geldiğince gayret edeceğim. Bu arada daha önce hiç tanışmadığımız, bize mesaj göndermeyen, şarkı istemeyen değerli dinleyenlerimiz varsa onların da yazılı mesajlarını gece boyunca beklediğimi hatırlatıyorum. Çanakkale'den Çiğdem Yıldız Tilbe'den Çabuk Olalım Aşkım şarkısını, beni tamamlayan can eşim Erhan'a armağan ediyorum. Kolay gelsin demiş. Hanımlar, bu gece döktürüyorsunuz. Yağmurlu bir Ankara akşamından herkese selamlar diyor Ayfer Sara. En güzel şarkıları tüm sevdiklerime armağan ediyorum diye ben toparlayayım, uzun bir mesaj olmuş. Hadi gelin şimdi Yıldız Silbe'nin bu harika şarkısına kulak verelim. Bakalım sonraki şarkı ne olacak? Çabuk.

Hollanda'dayız. Mehmet Kavrayıcı İbrahim Tatlıses'ten Gideceğim Bu Ellerden şarkısını tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz hem Hollanda'ya hem de yurt dışında bizi dinleyen tüm gurbetçi kardeşlerimize armağan edelim. Bazı kardeşlerimiz gurbetçi sıfatından çok hoşlanmıyorlar ama inanın bu kötü niyette söylenen bir ifade değil. Öyle alıştık. Zaten yurt dışında yaşayanlar da buna alıştı, kanıksadı. O yüzden farklı bir niyet aramamak lazım. İzmit'ten Mine sıradaki şarkıya talip olduğunu söylüyor. Onun için de çalacağız. Bir başka İbrahim Tatlıses isteği daha var. Muhittin Coşkun, İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Dinleyen herkese gelsin. Yozgat'tan selamlar, Allah'a emanetsiniz demiş. Siz de Allah'a emanetsiniz. Teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım İbrahim Tatlıses'in bu güzel şarkısını dinleyelim. Ardından gece boyunca WhatsApp'tan gelen isteklerinizi yayınlamaya devam edeceğim.

Programın başında söyledim ya, bu saatlerde çalışan emekçi kardeşlerimiz bir hayli fazla ve onlar Radyo 7'ye kulak veriyorlar bir yandan da çalışırken. Açık alanda da çalışanlar var, onlara da kolaylıklar dileyelim. Hatay İskenderun Temizlik İşleri Müdürlüğü Gece İlaçlama bölümünden Mehmet, Zeki Müren'den Bir Günü Sevdim şarkısını tüm emekçilere armağan ediyorum diyor. Hayırlı yayınlar Denizli'den Çal'dan Fatma, ben sıradaki şarkıyı bana armağan eder misiniz diyor memnuniyetle. Manisa'dan Seher, balkonda oturuyorum, dışarıda yağmur, radyoda yine Radyo 7, kalbimde eşim erdi, sıradaki parça bize gelsin demiş. Bu gece hanımlar döktürüyor. Samsun'dan Alanya'ya yolculuk yapıyorum diyor Alaaddin Kara. Kazasız belasız ve Radyo 7 ile keyifli yolculuklar dileyelim. Hadi bakalım, yükseltin radyolarınızın sesini şimdi.

Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

müziğe ulaşmanın çok kolay olduğu internet çağında neden hala radyolar bu kadar popüler? Bana sorarsanız sonraki şarkıyı bilmemek. Sonraki şarkı. Acaba kimden gelecek? Ve bu programı sunan neler söyleyecek? İşte radyonun en güzel tarafı bu olsa gerek. Düzce'den Belgin Orhan Gencebay'dan bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Trabzon'da sizi dinleyen sevdiğim Emrah'a gelsin, onu çok sevdiğimi de söyler misiniz diyor memnuniyetle. Ben Berkan, bu eşsiz ve güzel şarkıları bize dinlettiğiniz için çok teşekkürler. Tır şoförüyüm, uzak kaldığım aileme, eşim Fatma'ya, kızlarım Ilgın ve İkra'ya gelsin sıradaki şarkı. Onları çok sevdiğimi de iletmek istiyorum diyor.

0: Hani derler ya, bir insanı en iyi yolda tanırsın diye. İyi bir yoldaşsa iyi bir insandır. Bir radyoyu da en iyi yolda tanırsınız. Radyo 7 size yoldaş olmaya, yol arkadaşlığı yapmaya devam ediyor. Adnan Irmak Şanlıurfa'dan Gaziantep'e iş dönüşü seyahat ediyoruz. Tan'dan bir şarkı istiyorum. Hasta olarak babasını bekleyen biricik oğlum Ali Poyraz'a Ali Poyraz geçmiş olsun. Çalışma arkadaşım Enes Güneş ve eşim Sönmez Irmak için gelsin. Her zaman her yerde Radyo 7 yazmışlar. Hayırlı güzel bir yolculuk diliyorum size.
1: Bu kadar mı kolaydı sevmek?

0: gittiğinde.
1: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de her salı gecesi istek gecesi. Bizi yeni dinlemeye başlayanlara, yeni keşfedenlere bunu da hatırlatmış olalım. WhatsApp'tan yazılı mesajlarınızı gece boyunca gönderebilirsiniz. Ben Songül, Onur Akın'dan Geceyi Sana Yazdım şarkısını tüm dinleyenlere armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Bakalım bakalım diğer mesajlara. Kütahya'dan Elif, ilk defa yazıyorum, iyi yayınlar. Sizi turşu yaparken dinliyoruz. Kışa hazırlık değil mi? Abim İsmail, ablam Havva, kardeşim Nevin için ve canım oğlum Eymen'im ve yeğenim için istiyorum sıradaki şarkıyı demiş. Kolay gelsin bu şarkı size. Gece.

Adana'ya çok güzel bir şarkı armağan edeceğiz. Şimdi Gökçe'nin mesajı. Adana'da sizi dinleyen nişanlım Sergen'e Sezen Aksu'dan "Yalnızca Sitem'i" armağan ediyorum diyor. Biz de vesile olalım bu güzel şarkıyı dinlemeye ve dinletmeye. Senin bir Kütahya gecesinden selamlar abi. Sıradaki şarkı "Babam Ramazan Yeşil'e gelsin" diyor Mustafa. Hem sana hem de tüm babalara armağan edelim. İzmir Karşıyaka'dan Murat, aileme ve Radyo 7 dinleyenlerine güzel bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Madem öyle size de armağan edelim bu harika Sezen Aksu şarkısını. "Yalnızca Sitem".

Bu arada çok fazla Ferdi Tayfur şarkısı isteniyor. Haklısınız, ben de çok seviyorum ve çalıyorum. Ama şöyle yapalım, bir taşla iki kuş vuralım. Mesela Manisa'dan Sinan Hakan Altun'dan bir şarkı dinlemek istiyormuş. Hakan Altun'a da Ferdi Tayfur'dan dinlemeyi sevdiğimiz bir şarkıyı söylemesini rica edelim. Tüm otobüs şoförlerine armağan ediyorum. Cümleten hayırlı geceler demiş, hayırlı geceler. İlerleyen dakikalarda Ferdi Tayfur'un yorumuyla da dinleriz. İskenderun'dan İrfan Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde yol süpürme çalışması yapıyoruz. 20 yıllık sessiz dinleyiciyken şimdi size yazmak istedim. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız demiş, memnuniyetle.

de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 01 01 0507 977

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece'ye ses ver, mesajlarınızla isteklerinizle devam ediyor. Çok uzak bir köşeye, Türkiye'nin en kuzeyine gidiyoruz. Artvin Yusufeli ilçesinden dinliyoruz. Beş Kafadar, Cengiz Kurtoğlu'ndan Liselim şarkısını istiyoruz demiş. Selam gönderelim, bu güzel şarkıyı sizin için çalacağız. Eskişehir'den Elif, sıradaki parçayı kendime ve Kocaeli Gebze'de çalışmakta olan Erhan Bey'e armağan ediyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş, teşekkür ediyoruz. Suriye'den selamlar. Konya'da ailem var, Hesna Ay Yıldız, Ahmet Ay Yıldız. Selamlarımı iletmek istiyorum. Ben Barış Ay Yıldız demiş, teşekkür ediyoruz. Hayırlı vazifeler diliyoruz. Hem Suriye'ye hem de dünyanın dört bir yanında bize kulak veren, vazife başında olan her kim varsa onlara selam gönderelim. Bu şarkı onlara.

0: kaderimizi.
1: WhatsApp mesajlarınıza fotoğraflar ve videolar ekliyorsunuz ya, bu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü insan sadece samimi bulduğu, sevdiği insanlara, güvendiği insanlara özel hayatını açar ve bu tür fotoğraf ve videolar yollar. Onlardan biri de Mehmet Bozkurt. Bursa İznik'te eşim ve kızımla dinliyoruz sizi demiş. Kısa bir video göndermiş. Harika vakit geçiriyorsunuz. Karadeniz'den bir esinti istemiş. Sizin için geliyor. Taş

Dedim ya, çok fazla Ferdi Tayfur isteniyor diye. Ferdi Tayfur bekleyen tüm dinleyenlerimiz için şimdi üstattan güzel bir şarkı dinleme zamanı. Tekirdağ Saray'dan Bilgin ve Emine, şu an tezkereci oğlum Emir için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. İnşallah yarın kavuşacağız demiş. Hadi bakalım Allah'ın izniyle. Gözünüz aydın olsun. Evlatlarını bekleyen tüm anne babalar çocuklarıyla kavuşsun. Kaç yaşında olurlarsa olsunlar, onlar anne babanın gözünde her zaman çocuk değil mi? Kayseri'den Devrim, Ferdi Tayfur'dan bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Tüm sevdiklerime armağan ediyorum. Gündüz gece Radyo 7'deyiz. Veysel Kayseri'den Tanker Şoförü, o da Ferdi Tayfur dinlemek istiyor. Emmi oğlum Mehmet'e armağan ediyorum diyor.

ne diyor yazar? Biz hayır demeyi, işim var demeyi, olmaz demeyi beceremeyen insanlarız. Yorgunluğumuz bitmez bizim. Düşenin dostu olmaz diyorlar, sanki ayakta olanın çok dostu varmış gibi. Ben de buna gülüyorum zaman zaman. Gerçek dostlar bir elin parmağını geçmiyor. Her şeyin yenisi, dostun eskisi makbul demişler. Kaan kardeşim, ben Murat, şu an sizleri dinliyorum. Sıradaki parçayı eşim Gülcan, çocuklarım Şevval ve Murat'a armağan ediyorum. Ayrıca size Afyonkarahisar'dan selam ve sevgiler demiş. Bana böyle kardeşim abicim yazıyorsunuz ya, içimin yağları eriyor. Çok hoşuma gidiyor beni bu kadar yakın görmeniz. Antalya'dan Fatih, Kamburan Akkor'dan bir şarkı istemiş. Tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum diyor. Ankara Elmadağ'dan Berkay, kuzenim Elif'e armağan ediyorum güzel bir şarkı. İyi yayınlar. Çerkezköy'den yazıyor. Çorlu'da sizi dinleyen Volkan'a armağan ediyorum diyor eşime. Biz de Sibel Can'ın bu güzel şarkısını size armağan ediyoruz.

bir yolsa ne yaptığımızı bilmek amacımız, hedefimiz güzergah. Güzergah olmadıktan sonra o yolda boş boş dolaşırız, öyle değil mi? Ne yaptığımızı bilmeden, nereye gideceğimizi bilmeden. Gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgardan fayda gelmez. Mangusta Limanı bunu hatırlattı bana. Giresun'dan selamlar, sıradaki şarkı yanımda çalışan Birgül ve Fatma arkadaşlarıma gelsin. Radyo Geri'yi çok seviyoruz demişler, biz de sizi çok seviyoruz. Yalova'dan Mehmet, sıradaki parçayı gönül bağım, her şeyim, eşim, Zeliha için istiyorum diyor. Memnuniyetle sizin için de çalacağız, hiç merak etmeyin. Antalya'dan Bahar, buradan Mustafa'ya selamlarımı gönderiyorum ve onu çok sevdiğimi tüm dünyaya ilan ediyorum diyor. Birbirini seven, birbirini sayan, birbiri için yaşayan tüm çiftlerimize armağan ederim.

0: nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin, alışkanlık. İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anneler gibi ağlamanın yiğitliğine.
1: Bugün mesajlarda kendiliğinden bir şey oldu, çok hoş. Bazı dinleyicilerimiz bulundukları illerin plakalarını yazıyor. 14 Bolu yazmış dinleyicimiz. Ayşe Tekin için bir şarkı çalmanızı rica ediyoruz demiş. 14 Bolu'ya selamlar. Sakarya'dan Şeyda ve Nalan'dan selam olsun. Bize de güzel bir şarkı gelir mi? En güzelleri gelir, merak etmeyin. 29 Gümüşhane Şiran'dan Ünsal ve Arif seni dinliyoruz. Gelecek parça tüm Şiranlılara gelsin. Öyle huzur veriyorsun ki abim demiş. Teşekkür ediyorum. Onur duyuyorum böyle güzel mesajları duyunca. Ben Tahir Bayram. Sabah işe giderken, gece eve dönerken hep siz varsınız kulağımda. Benim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Servis şoförümüz Mustafa abimize gelsin çalacağınız şarkı demiş. Müslüm Gürses bekleyenler bir hayli fazla. Onlardan biri de Samsun'dan Fatih. Kolay gelsin abi demiş. Fatih senin için de geliyor.

Anne geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101 0507

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Yine güzel bir salı gecesinde Kaan'la geceye ses verdi. İstekleriniz var. Güzel güzel şarkılar istiyorsunuz. Biz de elimizden geldiğince onları yayınlıyoruz ve mesajlarınızı okuyoruz. Tıpkı Mustafa Ergün'ün mesajı gibi Gülhisar'dan Bodrum'a balığa gidiyoruz, yoldayız. Bir rast gelsin derseniz seviniriz, demez miyiz? Rastgele. Erol, Aykan, Mustafa, Ergün, Eşref ve İsmail Hakkı için gelsin. Ne güzel bu balık tutma hobisi değil mi? Yani hayatta küçük mutluluklarla kendini mutlu edebilen insanlar her zaman benim gözümde çok değerlidir. Aslında küçük dediğimiz mutluluklar o kadar büyük ki biz onları biraz küçümsüyoruz değil mi? Hep gözümüz yükseklerde ve o yükseklerde olan her ne varsa onlar bizi mutlu edecek zannediyoruz. Oysa ki en küçükleri en büyük mutluluğa neden oluyor.

bir askerimiz var. Yatmadan ona da güzel bir şarkı armağan edelim. Hatay İskenderun'da askerlik yapıyor. Bayram Yalgıç'a, Rümeysa armağan ediyor. Hem de yanında bulunan tüm askerlerimize armağan edelim biz de. Ankara'dan Ali Özcan, pazarlık değil mezarlık dost gibisiniz. Varlığınız değerli, teşekkür ederim demiş. Ali Özcan, bunları okumak benim için çok büyük bir onur. Sevgi Fidan'a armağan ediyorum. Adı Fidan, kendisi gönlümdeki ulu çınar demiş. Teşekkür ediyorum. Balıkesir'den yazıyor dinleyicimiz. Balkonda sizi dinliyoruz. Sıradaki parça bize gelsin. Nida, Hanife ve Pelin. Hanımlar, sizin için çalıyoruz. 10 Balıkesir'den yazıyorum. Tüm şarkılar 10 numara abi demiş kardeşim benim. Çok teşekkür ediyorum. Almanya Dortmund'dan Servet Kuruöz, 68 Aksaray. Bizi dinleyen tüm dinleyenlerimize gurbetten selamlar demiş. Bu eser de size gelsin kardeşim.

0: ne çok.
1: Denizli'den Ramazan Cem Yılmaz günü sizinle aydınlatıp geceyi yine sizi dinleyerek karartıyorum demiş. Tüm sevdiklerime armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Teşekkür ediyoruz bu güzel mesajlarınız için. Abi benim de askerim var, o da uyuyacak demiş dinleyicimiz, beni güldürdü bu mesajıyla. Hemen ismine bakalım. Nisa'dan Ramazan'a gelsin. Ramazan kardeşimiz de asker, hayırlı tezkereler diliyoruz. Sağ olun, var olun. Ben Ergün, yeğenlerim Yiğit ve Çağrı. Biraz üşüttük, nane limon yaptık, içiyoruz. Aman dikkat edin, bu mevsim geçişleri oldukça sıkıntılı. Tüm şifa bekleyenlere armağan edelim. Kastan Şennur ya da Sennur. Sizi dinleyen çiçeği burnunda taze anne Ayça'ya ve bebeğine bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Hadi bakalım. Tebrik ediyoruz. Allah bağışlasın ikisini de. Bebeğimize de sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyoruz. İnşallah annesine, babasına, vatanına, milletine hayırlı bir evlat olsun.

İnsan öyle bir noktaya geliyor ki değmeyeceğini bile bile yine seviyor. Çünkü tanıdık acılar hemen yanı başımızda, onlarla yaşamaya alışmışız. Yabancı olan mutluluklardansa tanıdık olan acıları tercih edebiliyoruz, öyle değil mi? Büyük hatalardan büyük dersler alıyoruz. Hata yapmanın da galiba tek güzel tarafı bu. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Allah'a emanet olun. İyi bakın kendinize.

yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de belan. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de belan. Yanarım, yanarım,

Hoş geldiniz. Radyo 7'desiniz. Talha Bora Öge, Gölge ben. Anlatacaklarım, dinleteceklerim var. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın. Dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın. Şöyle içerilerden bir merhaba, duyan duymayana haber versin. Dinliyorsunuz harika, bir taraftan dinletin. Sizi kazanmışız, sevdiklerinizi de kazanalım. Ve evet, programın tadını çıkarmak için ortamlar el verdiği ölçüde radyonuzun sesini arabada, iş yerinde, evinizde, her neredeyseniz şöyle biraz daha açın. Arada kaynayıp gitmesin. Doğru zamanda doğru yerdesin.

Şimdi sıradaki şarkı Yalan Olmaz diyecek. Ve ben de diyeceğim ki buna dayanarak yalan olmaz diyeceğiniz bir şey diyeceğim. Hayatta hepimizin çevresi iki tür insanla dolu bir nevi. Dost diyebildiklerimiz, bir de dost diye bildiklerimiz.

mesela seni seviyorum demek yerine ne demiş? Seni seviyorum desem yalan olmaz demiş. İnsanın karşı tarafa sevgisini göstermesinin bazen sözle bazen tavırla farklı farklı yolları vardır. İltifat ederken de böyle. Buna bir örnek vereyim. Tabii iltifat erkekten kadına daha çok yakıştığı için örneği de oradan verelim. Delikanlı bir beyefendi hanımefendiye şöyle sorduğunu düşün. Bugün kaçta uyandın? Soruyor hanımefendi. Hayırdır, neden sordun? Hiç, bugün güneş kaçta doğdu merak ettim.

Süleyman isimli bir kardeşimiz şöyle yazmış. Diyor ki, radyoda Talha Bora Öge dinlemenin en sevdiğim yanı şu. O an ne yaşıyorsam sanki biliyor ve ona göre bir şey söylüyor. Derman oluyor. Bu mükemmel bir şey ya, demiş. Çok şükür. Ne güzel.

0: Allah bir arada yaşamayı nasip ederse bir beyefendi için üç hanımefendi vardır. Evet, üç. Ve bu üç hanımefendinin ayrı ayrı yeri bambaşkadır. Biri sana oğlum der. Biri sana erkeğim der. Kocam der. Bir diğer de babam der.
1: Gölge sizlerle.

0: gülmesin.
1: Hadi kısa bir şiir okuyayım.
0: Ağlamasın. Ben ağlarım.
1: Ben geceye sırtını dayamış.
0: Ben ağlarım.
1: Sırrını kendine saklamış. Yorgun bir hamal. Sen tüm sabahlara umut resmini çizen inatçı bir düşperest. Hayır. Hayır güzelim. Kesişmez bizim yollarımız.

Ne diyordu şair? Tekrar hatırlamakta fayda var, hatırlatmakta fayda var. Zannetme şu dünya seninle döner. Sen yoksan saatler duracak zannetme. Zannetme gidersen yıldızlar söner. Gelmezsen de denizler kurur zannetme. Bir gün yorulursun, yol bile olsan. Denize kadarsın, sel bile olsan. Olmaz ya, dikensiz gül bile olsan, güller hep tomurcuk kalır zannetme.

Evet. Elinde olmaz bazı şeyler. Mesela vazgeçemem zannettiğin nice insandan vazgeçtiğini görürsün. Unutamam dersin, birçok şeyi öyle bir unutursun ki. Kaybetmekten korktuklarına kapıyı sen göstermiş olursun. Hayat, sen bir gün bunları yaşayacağımı söyleselerdi inanmazdım deyiverirsin. Fakat şu da olur biliyor musun? Kalbinin niyetini bozmadıysan, isyanda değilsen Allah sana şunu dedirtir: hepsi iyi ki olmuş. Bir bakmışsın ki kimse ne kalbinde ne de sırtında yük değil artık. Hepsine geçmiş olsun.

Yok yok, bitmeyen geceler, olmayan sabahlar yüzümden değil, çaresizliğimden benim yorgunluğum. Bu bir gönül yorgunluğu, beden değil. Kırılsam kırıldım diyememekten. Sevgi denen şeyi umutsuzca beklemekten. Hayırlarıma dur demekten yoruldum. Hep dur diyorum. Bekle diyorum. Sabrediyorum.

Sevgili dostlar, hayatınızdan seneler çalan insanlar var değil mi? Engellemek istediğiniz, şöyle geriye dönseniz nice başka başlangıçlar var. Lan keşke başlamasaydım dediğiniz. Unutmayı dilediğiniz kişiler ve zamanlar var, biliyorum. Ama unutamadığınız, elbet bir gün unuturum dediğiniz insanlar var. Sizin hayatınızdan güven duygusunu silenler var. Hafızanızdan silmek istediğiniz görüntüler var. Tanımamış olmayı dilediğiniz ne şahsiyetler. Sevgili dostlar, görmek istemediğiniz halde sürekli gözünüzün önünden ayrılmayan insanlar da olur. Fikrini sormadığınız halde fikrini kabul ettirmeye çalışanlar. Silemediğiniz sözler, duymamış olmayı dilediğiniz nice laflar olur. Ve hepsi, evet, sizde saklıdır bunların. İnsanlar size bakarlar ama tüm bu içinizde saklı olanları bilmezler.

bu zamana kadar bu çağa dair söylediğim, anlattığım çok şey oldu da belki de en, nasıl söyleyeyim, belası şu. Bu öyle bir zaman ki herkes hızlıca arkadaş oluyor, çabucak dost, ama bir çırpıda düşman oluyor.

0: Gölge sizlerle.
1: Şimdi Facebook sayfama gelen mesajlarda Canan isimli bir kardeşimiz benim bir anonsuma ek yapmış. Hem tebrik hem teşekkür ediyorum. Çok mantıklı bir ek. Ben demiştim ki bir beyefendi için 3 hanımefendi vardır, başkadır. Eşi, anası, kızı, Allah nasip ettiyse. Dedi ki benim abim benim için kıymetli. Aynen öyle. Yani bir beyefendinin bacısı olur, ablası olur. O da işte 4. hanımefendidir. Eyvallah.

Hayır hayır, insan hissetmeden anlayamaz bazı şeyleri. Yani yağmur yağdığı kadar değil, sana değdiği kadar ıslanırsın.

0: Karadeniz'e, Karadenizlilere selam olsun. Severler bizi. Biz de onları severiz. Radyo 7'desiniz ve...
1: Gölge sizler!
0: Gölgeniz sizlerle. Hadi bakalım programımızın vazgeçilmezi, kamyon arkası yazısı size gölgeniz yine bir tane. Biz de onları severiz.

bir mum misalidir insan dediğin. Sessiz sessiz içine içine yanar, tükenir ama hiçbir şey yokmuş gibi etrafına ışık saçar.

0: gönlüm.
1: Burası Radyo 7 Gölge sizlerle programındasınız ve bu program günde iki kere bu güzel radyoda huzurlarınızdayım. Sevgili dostlar, canlar, yaşı ne olursa olsun, kim olursa olsun herkesin geçmişinde hataları var, günahları var. Kendisini rahatsız eden, yoran, yıpratan insanız da aciziz. Kusur hayatımızın her yerinde. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Bir kural var. Geçmişine dair bazı şeyleri öldürmen lazım tabiri caizse. Şimdi diyorsun ki neden? Senin adam gibi yaşayabilmen için. Yani daha düz bir ifadeyle geçmişindeki bazı şeylerin ölmesine izin vermezsen o da senin yaşamana izin vermez.

Sevgili dostlar, tırcı Ali Adana'dan Afyon'a mandalina götürüyormuş. Eşi ve çocuklar için istemiş. Ya şoförlük, hele tır şoförlüğü ne zordur ya. Allah yardım etsin. Şöyle rastgele okuyorum. Ankara'dan İsmail. Sizi diyor sorumlum tarafından keşfettim. Kalibrasyon laboratuvarında çalışmaktayım demiş. Bakın, mesleklerinizi yazmanız ne güzel. Hangi meslek gruplarının dinlediğini biliyoruz bu şekilde. Evet. Ay çok hoş ya. Yıldırım isimli Ali Yıldırım yazarmış. Bana demiş ki Güneş Adam. Çalışma atölyemde seni dinliyorum ve dinletiyorum demiş. Vay. Çok güzel ya.

canımızsın canımız. Ya nazar değecek diye söylemeye çekiniyorum ama siz topluca bir maşallah dersiniz, tüm nazarları yıkar Allah'ın izniyle. Ya dinliyorsunuz ama bir taraftan bizi böyle tavsiye ediyorsunuz, araçlarınıza kaydediyorsunuz. Ne bileyim, taksi şoförleridir, berberlerdir, böyle topluca dinlediği gibi başkalarına dinletenler var. Ve müthiş bir teveccüh var. Allah nazardan esirgesin. Radyo deyince akıllarda sadece radyo yedi var.

Ya bu şarkı çok güzel bir şarkı değil mi ya? Allah rahmet eylesin ya arkadaş, Ferdi Tayfur be. Başka bir adamdı ya. Vallahi. Ya bunu niye söylüyorum? Bu insanlar birini örnek almadı ya. Ya birini taklit etmedi baba. Ya ne beste ne söz olarak birini taklit etmedi. Özgün ya. Özgün. Daha müzik girer girmez Ferdi Tayfur'u sesini duymadan, yazdığı sözü duymadan müzikten diyorsun ki bu Ferdi Tayfur. Ya bu harika bir şey değil mi ya? Ya bak, bir adamın imzası budur bu. Kağıtla, böyle kalemle bir kağıda attığı, karaladığı şey değil. Senin imzan nedir biliyor musun? Yaptığın işteki özgünlüktür. Hangi işi yaparsan yap. İnan bana böyle. Ya biz de Radyo 7'de radyo camiasına böyle bir imza atabiliyorsak ne mutlu ya. Ya ben gayret ediyorum elimden geldiğince de, bunun kararını verecek olan siz kıymetli dinleyicilerimizsiniz. Evet, böyle.

kızıyorum be. Hicranları getiren, bahanesi saçma şu nedenlere. Sürünsün mutlu aşkımızı bitiren, isyanım bırakıp da terk edenlere. Sevmek varken ayrılıklar son bulsun. Sevgiyi oyuncak gören mahvolsun. Gurur duvarını ören kahrolsun. Kızgınım ulan, kızgınım aşkı bitirenlere. Allah Allah, Allah Allah. Seversen sonuna kadar gitmeli, her engele rağmen sabretmeli. Bitecekse rızayla bitmeli. Acı vermemeli hiç kimseye, hiç kimseye.

Ya mesajın güzelliğine bak, tüylerim diken diken oldu. Selam abi, 5 yıldır dinliyorum. İlk defa yazıyorum. Seni dinlemeye başladığımdan beri çok şeyler değişti hayatımda. Düşüncelerim, bakış açım, kısacası çok şükür. İyi ki varsın. Bursa'da yaşıyorum. Gemlik tarafına fabrikaya gidiyorum. Ne tesadüf, servisçi abi de seni dinliyormuş. Çok mutlu oldum. Servisteki herkese sıradaki parçayı armağan ediyorum. Şimdi bizi o kadar alıştırmışlar ki böyle durumlarda diyoruz ki ne tesadüf. Halbuki tesadüf diye bir şey yoktur. Ve son nefese kadar, ne son nefesi ya? Sura üfleneceği ana kadar hiçbir şey tesadüf olmayacak. Peki ne bu? Bu Rabbimin çok güzel bir kaderi. Karşılaşmamız. Tabii.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: İçmesinen bir programın son bölümü yine geldi. İnşallah sizin de içiniz esindi. Radyo 7 uygulamasını indirmeyi unutmayın. Dinleyin ve dinletin. Evet, sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa Radyo 7'mizde yine buluşacağız. Çünkü bu program günde iki kere. Gündüz 14, gece 24. Duam ne olsun? Allah şu güzel birlikteliği tekrarına erdirsin. Bu tekrarına erdirsin duası da acayiptir. İçinde yüzlerce duayı barındırır. Bir düşün, hak vereceksin. Peki, unutma, dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşa. Evet, bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden. Şimdilik eyvallah. Son şarkı bir gönül sayfası daha kapandı diyecek. Aynen programımızın kapanışı gibi. Evet, gönül sayfası kapandı mı açılmaz ama bir programın sayfası Radyo 7'de kapandığında inşallah bir sonrakinin davetçisi. Eyvallah.

benden, hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı deli bir